rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni sağ yurdundasın. Sana tutan ne olmadı kadınlar? Bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni sağ yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana meftun. Ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana

kışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmeymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda, Ebba'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocuğu.

Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldım diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin değişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arş.

yaşta ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştum onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necoğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan bir sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile, istendiğine kadiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemi.

bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbimden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resul.

güzel Allah'ım. Şu anda bütün dünyada anne ve babasını kaybetmiş ve üzülen bütün çocuklara yardım et. Onların gözyaşlarını dindir Allah'ım. Onlar hiç unutmasın ki senin en çok sevdiğin güzel peygamberimiz de annesiz ve babasız büyümüş. Annem ve babam ben çok küçükken bana ilk senin ismini öğrettiler. Allah dediler. Sen de onlara söylet güzel isimlerini. Sonra dua etmeyi öğrettiler. Yavrum, bizi de duanda unutma dediler. Onlar seni çok severler Allah'ım. Rabbim hep sev onları. Ayırma rahmetinden. Mahrum etme merhametinden. Rabbim hep sev onları. Ayırma cennetinden. Cennet.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolu tutanlar. Kur'an yolu tutanlar.

Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir. Yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var. Kahrına sınır yok. Düşmanımız çok. Aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana ait. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez. Kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin. Boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim. İşte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad. Varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın,
doğrulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok. Ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin.
önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene rağm eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir.
fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim. Saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, hizmetlerin geliştirilmesine yönelik Umman Sultanlığı'nda düzenlenecek Arap Şehirleri Örgütü Konferansı'na katılmak üzere davet aldığını açıkladı. Kerkük Valisi Ağa, federal gelir tahsislerini izleme genel kurulunu ziyaret ederek kurum başkanlarıyla yürürlükteki mevzuata uygun şekilde mali yönetimin geliştirilmesine yönelik mekanizmaları görüştü. Maliye Bakanlığı'yla Dünya Bankası dijital dönüşüm yol haritasının hazırlanması ve kamu mali yönetiminin modernizasyonuna yönelik gerekliliklerin uygulanmasına başladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile Akabe Limanı'na uzanacak petrol boru hattı projesini ve Irak'a enerji tedariki konularını görüştü. Elektrik Bakanlığı, dünya tarafından sağlanan 600 megawattlık elektriğin fiilen ulusal elektrik şebekesine dahil edildiğini açıkladı. İletişim Bakanı Mustafa Senet, Arbain ziyareti sırasında Irak tarihinde internet veri trafiği uluslararası kapasitesinde rekor seviyeye ulaşıldığını açıkladı. Haçlı Şabi Kurumu, Samara kentinde kendi güçleriyle başka herhangi bir güvenlik gücü arasında silahlı çatışma yaşandığı iddialarını yalanladı. Demiryolu Polisi Müdürlüğü, ziyaretçileri taşıyan trene taş attığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındığını belirtti. Ticaret Bakanlığı, stratejik gıda stoklarımız yeterli seviyededir ve tedarik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmamaktadır, dedi. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün Türkiye'ye aradan da Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını öngören yeni projeye katılabileceğini açıkladı. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında yürütülen son müzakere turunun Roma'da başladığını ve Perşembe gününe kadar süreceğini doğruladı. Libya'nın batısındaki bir cezaevinde mahkumlar silahlı çatışmalar esnasında toplu firar gerçekleştirdi. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, Amerika Başkanı Donald Trump'la telefonda bölgesel gelişmeleri ve Washington'la Tahran arasındaki gerilimin düşürülmesini görüştü. İran'ın Asfahan ve Fars eyaletlerinde deprem meydana geldi. İran, Avrupa ülkelerine Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi için verilmesini değerlendiriyor. Amerika Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın çok kısa süre içinde yeniden açılmaması halinde İran'ın ağır şekilde vurulacağı uyarısında bulundu. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın Güney Deniz Rotası'nın tüm gemilerin geçişine açık olmaya devam ettiğini açıkladı. Pentagon, İran'la yaşanan çatışmalarda 687 Amerika askerinin yaralandığını açıkladı. Amerika Hazine Bakanlığı, İran'la bağlantılı bazı yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. Amerika güvenlik güçleri Los Angeles yakınlarında Amerika Başkanı Donald Trump'a ait golf sahasının güvenlik düzenlemelerini gözetlediğinden şüphelenilen silahlı bir kişiyi gözaltına aldı. Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Rusya tarafından gece saatlerinde düzenlenen füze ve insansız hava aracı saldırılarında en az 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimiz sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت اوقاتكم مستمعينا الاكارم اينما كنتم واهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يكشف عن تلقيه دعوة للمشاركة في مؤتمر منظمة المدن العربية في سلطنة عمان لتطوير الخدمات. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يزور مقر الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ويناقش مع رئيسها آليات تطوير الإدارة المالية بما ينسجم مع التشريعات النافذة. وزارة المالية والبنك الدولي يباشران تنفيذ متطلبات إعداد خريطة الطريق للتحول الرقمي وتحديث إدارة المالية العامة. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي مشروع مد أنبوب النفط إلى ميناء العقبة وتزويد العراق بالطاقة. وزارة المالية تعلن دخول 600 ميجاوات من الجانب التركي فعليا إلى الشبكة الوطنية. وزير الاتصالات مصطفى سند يعلن تسجيل رقم غير مسبوق في تاريخ العراق في السعات الدولية لحركة الإنترنت خلال الزيارة الأربعينية. هيئة الحشد الشعبي تنفي وقوع اشتباك مسلح بين قواتها وأي قوة أخرى في مدينة سامراء. مديرية شرطة سكك الحديد تعلن القبض على متهم رش

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Evet efendim, 90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Merve ile Günaydın programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün günümüz yine çok güzel başladı. Saatlerimiz tam 8.30'u gösteriyor. Bugün 6 Ağustos. Evimden size sesleniyorum. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Günaydınlar, mutlu sabahlar.

Evet efendim, dedim ki şöyle bir bizden bir maniden günümüzü başladığın, o da Ahmet Tuzlu'nun çok sevilen manilerden bir tanesi oldu. Nedir? Cemile sen, küle sen. Bizleri Cemile adında dinleyenler varsa onlara özellikle darman olarak gelsin o zaman, ne dersiniz? Şimdi bugün bir değişiklik yapalım. WhatsApp'ı açtım. Telefonlarınızı bekliyorum efendim. 0770 131 34 61 numarasından arayın. Sohbet edelim. Güne birlikte başlayalım. Mesajlarınızı bekliyorum.

Mendil'den telafere kadar bütün Türkmeneli'ye selam yolluyorsak, bir Şirin telafer, manisi değişir o zaman. Bugün yine konularımız var elbette ki. Güne nasıl başladınız? Nasılsınız şu anda?

Meslek gereği birçok Türkmeneli bölgesine gitmek nasip oldu şu güne kadar. Gidemediğim tek yer Tel Afer. Gerçekten çok merak ediyorum. Orayı görmek istiyorum. İnsanlarıyla tanışmak istiyorum.

Evet, gelin bugün sıralamamızı değiştirelim. Bugün günün şarkısı olarak ben Kubat'tan bir şarkı seçtim. Bakalım beğenecek misiniz? Umut veren bir şarkı, en azından benim için öyle. Bir dinleyin, ön yargılı olmayın. Bence sabahlar Kubat'sız olmaz ya. Sözlerine lütfen dikkat verin.

Şu an düşünüyorum da acaba kaç defa ben bu şarkıyı bıkmaksızın dinledim, verdim. Birçoğunuza sevdirdim. WhatsApp'ımıza şu anda mesaj geliyor eski dinleyicilerimden. Evet. Yıllar sonra ben geldim efendim. Çok teşekkür ederim bu ilginiz için. İyi ki varsınız.

frekansımızın ve sitemizin bizi ulaştırdığı dünyanın dört bir yanına selamlar olsun efendim. Umut hep bizimle olsun. Hem WhatsApp üzerinden hem normal telefondan bizlere telefon edebilirsiniz. Tekrar edeyim numaralarımızı 0 770 131 34 61.

Evet efendim, bu güzel şarkıyı dinledikten sonra ne yapalım? Şimdi bir şöyle bir ya bu şarkıyı çok...

önce şöyle ısınalım, sabaha bir başlayalım, üstümüzdeki o uykulu hissi bir atalım. Sonra birbirinden özel süper konular hazırladım yine. Konularımız bugün sizin çok dikkatinizi çekecek, öyle seziyorum. Umarım yanılmam.

0: Evet, şu anda bizleri nerede dinliyorsunuz efendim? Hem şehir olarak hem de şunu çok merak ediyorum. Arabada mı, iş yerinde mi, evinizde mi? Bunları yazın bana mutlaka. Ben de yavaş yavaş konularımıza şöyle bir geçiş yapayım, ne derseniz?
1: Olmaz artık bir tanem, olmaz artık bu kadar. Bilmiyor musun ateş düştüğü yerler.
0: Olmaz artık bir konularımızla birlikte şöyle bir enerjimiz gelsin efendim, tamam mı? Şimdi Reymen ve Ece Seçkin. Aşka yürek gerek desinler. Ben de bugün eğer bu şarkıları sizlere böyle hızlı ulaştırabiliyorsam, elim altında telefon, karşımda bilgisayar. Şimdi internetin büyüklüğünü hepimiz biliyoruz. Peki tarihte bugüne geldiğimizde internetle ne gibi bir bağlantısı olabilir?

Tarihte bugün efendim, internetin dünyaya açılan kapısı. Bakın başlık bence böyle olmalı. 6 Ağustos 1991'e gidiyoruz şimdi. İnternet dünyasında tam da bugün önemli bir adım atılmış. Bilgisayar bilimcisi Tim Berners-Lee, hani biz WW diyoruz ya, World Wide Web sitesini kullanıma sunmuş. Evet, WW demek aslında bu demek, World Wide Web. Türkçesi ise dünya çapında ağ anlamına geliyor. Kaç kere yani dünyanın dört bir yanında bilgilerin birbirine bağlı bir ağ üzerinden paylaşılmasını sağlayan bir sistem. Bu sistem 6 Ağustos 1991 tarihinde kullanılmaya başlamış efendim.

Şimdi yani kısacası şunu özetlemek istiyorum. Bugün ziyaret ettiğimiz herhangi bir web sitesi bilgiye saniyeler içinde ulaşmamızı ve internet dünyasının temelini böyle bir keşif olarak bize sunuyorsa, o da bugün adım atılan, 1991'de bugün adım atılan bu bilimci sayesinde.

0: Seyircimiz sormuş buradan, diyor ki, pardon, dinleyicimiz diyor ki tam neydi? WW aslında World Wide Web'in kısaltılması. Yani dünya çapında A demek Türkçesi.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi ne yapalım efendim? Enerjimizi daha fazla yükseltelim. Ne dersiniz? Şöyle bir Burak Bulut dinleyelim. Çok seviyorsunuz, istiyorsunuz. Dün de dikkat ettim.
2: Boşuna mı çektim?
0: Biraz ben de fazla veririm bundan sonra. Merak etmeyin.
2: Herkese, masaya meze olmuş dertlerim sana.

Evet efendim, bu güzel şarkıyı dinledik ama bugün bir şeye bakmadık. Biz bakalım bir hava durumu nasıl? Ne dersiniz? Bir hava durumuna göz atalım. Şöyle efendim, hava durumuna göz attığımızda hemen başkent Bağdat'la başlıyoruz elbette ki. Başkent Bağdat güneşi ve 38 derece gösteriyor. İlerleyen saatlerde 46 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Kerkük şu anda 37 derece, ilerleyen saatlerde 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Musul 35 derece, ilerleyen saatlerde 43'e kadar yükselecekmiş. Erbil ise şu anda 35 derece, diğer saatler ise 42 derece yükselmesi bekleniyor. Telafer 37 derece, ilerleyen saatlerde 43 dereceye yetişmesi bekleniyor. Son olarak da Selahattin şu anda 39 derece, ilerleyen saatlerde 45 dereceye sıcaklığın yükselmesi bekleniyor.

Öyle kolay mı el gibi kaçmak? Mazeretin ne olsa da duysak, söyle değer mi? Değdi mi ortak dağ gibi kalbi ortadan oymak? Üstüne söz söylenmez.

0: ilk keşfettiğimde çok sevdiğim bir dostum vardı.
1: Kayboldum kalbimden, deli gibi özlüyorum.
0: Tam o gün bu şarkıyı vermiştim yayına.
1: Sadece soruyorum.
0: O gün dostum olmadığını anlamıştım.

Evet, WhatsApp'tan da isteklerde bulunabilirsiniz. Sizlerle beraber istediğiniz şarkıları dinleriz. Evet efendim, Melike Şahin'den sonra ne iyi gider. Şöyle bir ne dersiniz, dinleyelim mi Emre Fel? Peki sıradaki konumuz ne olsun? Programım konu dolu ama şöyle sizlerin zevkine hitap etmek istiyorum efendim. Şimdi tarihte bugünümüz, tamam. Hava durumunu da sizlere bildirdim. Bugün bir film önerisi ya da bir dizi önerisinde bulunayım mı size? Benim bugünkü önerim dizi olsun. From dizisi. Evde çok bakıyoruz çocuklarla, eşimle. From dizisini izlemek istiyorsanız, bunu izlemek için bence gizem ve gerilim sevmeniz lazım. Çıkışı olmayan esrarengiz bir kasabada mahsur kalıyorsunuz. Hem hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz, hem de kasabanın sırlarını çözme çabası konu oluyor. Her bölüm merak uyandırıyor. Dünyayı da şu anda kasıp kavuruyor. Bazı diziler var biliyorsunuz. Bazı filmler. Bu da tam da öyle.

Efendim, müşküle tabi zulüm ifadesi aslında ne demek biliyor musunuz? Zorluğa bağlı eziyet demek. Ben Emre Fel'in şarkılarının kelimelerini aşırı derecede araştırıyorum bu arada. Yani diyor ki, kişinin sıkıntılara maruz kaldığı aslında haksızlıkları ifade ediyor. Nasıl anlatsam size, diyor ki, bence şöyle diyor, kalbine olan şikayetin ifadesi. Şarkıyla bütünlemiş adeta. Ve şarkıda şunu anlatıyor. Aslında anlaşılmamak, beklediği sevgiyi görememek. Ve sonra da diyor ki, buna rağmen, bak buna rağmen el pençe durmam. Yani kimseden sevgi dilenmem.

Efendim, Ebru Gündeş sizler için sen Allah'ın bir lütfusun desin. Benim canım arkadaşıma armağan olsun bu şarkı efendim. Çünkü ona her zaman böyle tabir ediyorum. Şu anda Bağdat'ta. Ahmet, bu şarkı benden sana armağan gelsin. Sen Allah'ın bir lütfusun. İyi ki varsın, seni çok seviyoruz. Benim canım arkadaşım. Yakın bir zamanda müdürlüğe yükselmişti. Onu da burada canlı yayında da tebrik etmiş olayım. Allah yolunu bahtını açık etsin. O da benim canımın canı. Hadi siz de sevdikleriniz için şarkı istemek istiyorum. Bugün özel bir gün. Bugün benim doğum günüm. Annemin, babamın, sevdiğimin, çocuğumun doğum günü diyorsanız bana mesaj atın. Hemen burada şöyle özel bir şarkı sizlere hazırlayayım. Sen Allah'ın bir lütfusun gözlerimin. Bu arada sizlerin şu anda izlediği dizi, film ne var bana önerebileceğiniz? Seni sevmen aşkı bulur, gel de gör. Ve hani o eski dizi bağımlıları? Örnek veriyorum, bakın şimdi Aşk-ı Memnu'yu kaç kere izledik hepimiz? Allah aşkına neden? Neden bağımlılık yapıyor? Eski diziler neden bağımlılık yapıyor insanda? Bunun bence bir açıklaması olmalı ya. Bilimsel bir açıklaması olmalı. Seher diyor ki sıradaki şarkı benden sana gelsin, hoş geldin, sefalar getirdin. Çok teşekkür ederim Seher. Sesini duyunca şaşırdım, şok oldum. Merve gelmiş dedim, canım benim, evet geldim. Ne kadar samimi bir mesaj, çok teşekkür ederim.

Bir arkadaşımız bana demiş ki ben bir film önerisi yapmak istiyorum. WhatsApp'tan mesaj atmış Mustafa, diyor ki benim en çok sevdiğim filmler aslında Yeşilçam'da yayınlanan filmler. Seni çok seviyorum fakat vesikalık sevgilim diye bir çok ünlü film var. Hatırlıyorum onu, sanırım Türkan Şoray başrolündeydi ama siyah beyazdı. Diyor ki onu çok seviyorum, ben de bunu öneriyorum. Efendim, bekliyorum böyle önerilerinizi.

bir arkadaşımızın adını bilmiyorum. Sadece yazmış selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Ali kardeşimiz de bir soru sormuş. Diyor ki bugün Facebook'ta aradım, programınızı bulamadım. Evet, benim programım bir gün görüntülü, bir gün karasaldan. Bunu da belirtmiş olayım. Beklemiş bizi bayağı arkadaşımız. Sonra karasaldan dinlemeye geçmiş. Çok teşekkür ederiz.

Evet, şarkılarımız birbirinden güzel, birbirinden özel ve hareketli. Şimdi böyle yeni hareketlilik biraz yoğun olmaya başladı. Trafik şu anda daha hareketli.

arada biz de programımızın diğer konularına geçelim artık. Ne dersiniz? Şimdi sizlere bugün bir son günlerde sosyal medyada yer alan bir haberi paylaşmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki bugün yani cep telefonumuzda saniyeler içinde ses kaydı alabiliyoruz çok kolaylık bir şekilde. Ancak bundan 130 yıl önce insanlar seslerini geleceğe bırakmak için fonograf adlı bir cihaz kullanıyordu. Bu cihaz nasıldı? Sesler özel bir silindirin üzerine işlenerek saklanıyordu. Yıllar sonra bu kayıtlar işte teknoloji sayesinde yeniden gün yüzüne çıkarıldı ve geçmişten gelen insan seslerini bugün dinleyebiliyoruz. Bu haber gerçekten çok yayıldı. Sesi de Instagram'da yayınlamıştılar. Bayağı ilgi görmüştü haber. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten bundan 130 yıl öncesi zormuş bu. Birçok şey tabii ki zordu. Fakat o günden bugüne bir sesin gelmesi böyle internette insanları çok sevindirmişti, çok ilgi çekmişti bu haber. Ben de dedim ki sizlerle paylaşayım. Aslında elimizde olan birçok şeyin ne kadar kıymetli olduğunu böyle haberleri okuyunca anlıyoruz. Yani sen saniyeler içinde sesini kaydedebiliyorsun. Sevdiğinin sesini kaydediyorsun, ailenin, insanlara sesi yolluyorsun çok rahatlıkla sevdiklerine. Ama geçmişte böyle değildi. Yani şöyle anlatmak istiyorum. Şimdi ses bir dosya olarak değil eskiden. Hani biz dosya olarak bakıyoruz. Fiziksel bir iz olarak adeta saklanıyormuş. Gerçekten bu çok ilgi çekmişti sosyal medyada. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bu tip bilgiler benim çok dikkatimi çekiyor. Umarım sizin de dikkatinizi çekmiştir.

Ne dedik? Dedik ki programımız karışık, şarkıları, manileri, türküler var, şarkılar var, modern şarkılar var, Anadolu rock var, zaman zaman rap var. Sizin isteğinize göre sıkılmamanız için, enerjinizi yükseltmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Saat Ayakman bu şarkıyla nasıl patladı? Sonra bir ara sesi falan kalmadı. Daha doğrusu devamlılığı gelmedi.

Evet, şimdi ne yapalım? Bir Cumali Özkaya dinleyelim. Şimdi biraz da türkü değil mi? Sonra da güzel bir mani seçeyim. Ne dersiniz?

biliyorsunuz Cumali Özkaya çoğunlukla Elif Avcı ile düetleriyle meşhur. Zaten bir programları vardı. Elif Avcı'yı birkaç gün sonra yayına alacağım. Sevenlerine duyurulur efendim.

Şimdi bugün güzel bir konu daha hazırladım. O konumuz da dişiyle sıkıntı yaşayanlar ile ilgili.

Bir saniye, şarkı değişikliği yapacağım. Şu çok daha iyi. Öyle, son anda kararımı değiştiririm ben. Şimdi ne yapalım efendim? Şöyle bir bugünkü haberimize göz atalım. Şimdi biz dişimiz ağrıdığında ne yapıyoruz? İşte ya onu dolgu yaptırıyoruz ya tedavi ettiriyoruz. En son hani çözüm bulamasak da dişimizi çekiyorlar. Şimdi bilim insanları yeni bir çalışma üzerinde çalışıyorlar.

Araştırmacılar zarar gören dişlerin kendi kendini onarmasını sağlayabilecek yöntemler geliştiriyor. Yani kısaca dişe dışarıdan yeni bir parça koymak yerine dişin kendi kendini yenilemesini sağlamayı hedefliyor.

Azeri bir mashup. Gerçekten çok güzel. Siz Azeri şarkıları seviyor musunuz? Bu arada yayın akışımızda güzel farklılıklar yapıyoruz. Nasıl, beğeniyor musunuz? Fikir ve düşüncelerinizi her zaman WhatsApp numaramızı yollayabilirsiniz. Fikirleriniz ve düşünceleriniz bizim için çok çok kıymetli.

Şimdi ne yapalım bir Oğuzkan, Oğuzhan Koç, Oğuzkan. Pardon aklıma geldi bu. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Cumartesi yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dün ilginç bir soru geldi bana. Sen gece kaçta uyuyorsun? Neden sabah bu kadar enerjiksin? Kaderime yön verecek bir ışık gibi doğmalısın. Ara sıra bazı yok olsam. İnanın bunun nedenini ben de bilmiyorum. Kaçta uyursam uyuyayım sabahları enerjim çok çok yüksek oluyor.

Bir de şarkı dinlemek, benim yüksek sesle şarkı dinlemek böyle modumu anında yerine getiriyor. Evde bile mesela bir ara işten ayrıldım, bir ara verdim gerçekten. Çünkü bir bebeğim olmuştu. O dönem bile televizyonda şarkı dinlediğimde modum yerine geliyordu. Tuhaf bir şey biliyorum. Sevdirdin kendini bana hiç sor. Ama bana göre bazı meslekler seçilmez. İnsanın kaderinde vardır.

0: şimdi ne yapalım? Bir Abud İlham dinleyelim. Ne desiz? Desin ki bülbülüm uçar.
1: Karalar gülüm sen bizim garip kardeş yazdı adı başı. Kudrattan çakırım kalan mı kaşı. Sen o ana verip ya baba ya karın kardeşi. Yen görünür yar aşkından dolan.

Evet, sessizliğe büründüm çünkü şöyle bir şey, hatta biraz komik sizlere anlatayım. Benim bir dinleyicim şöyle dedi ki, Merve Hanım, ben radyoyu dinliyordum fakat son ses bir anda Türkmence beni verdi, ben de sesini yükselttim, sesini verdim. Baktım bir anda siz hani seleşmeye başladınız ve ben de diskindim biraz. O gün bugündür özellikle de şoför kardeşlerimiz için hani çok böyle seviyorlar bu şarkıları, bu manileri, gerçekten de çok güzeldi. Onlar böyle bilirim radyonun sesini üstüne giydirler. Haz etmirem araya girim. En sessiz olduğum dakikalar galiba. Çünkü radyocuların en zevk aldığı şey şarkıların arasında konuşmak.

Bence sıradaki isim türkücülerin en sevileni. Bayanlar için de en sevileni. Sesi zaten naif ve türküye çok uygun bir ses tonu. Bana göre tabii ki. Şimdi ondan bir şarkı dinleyelim mi?

Evet, ben de ne yapayım? Yavaş yavaş veda edeyim. Cumartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sadece benden bu kadar. Güzel programlarımız olacak. Programlarımızı ve yayın akışımızı sitemizden de takip edebilirsiniz. Bunu da belirtelim efendim. Sabaha umarım enerji dolu başladınız, güzel başladınız. Keza ben sizlerle öyle başladım. Şimdilik hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Cumartesi kaldığımız yerden devam etmek için enerjinizi mutlaka toplayın. Allah'a emanet.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Radyosu her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1 Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Dümen FM gün boyu sizinle. 90.1 her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor. 90.1

Türkmen FM her an ve her zaman sizinle. 90.1 Türkmen FM'le güne keyifle devam edin.

Alpen FM gün boyu sizinle. 90.1 her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor.

ve her zaman sizinle. 90.1 Türkmen FM'le güne keyifle devam edin.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM, Türkmen FM sizinle. Bağdat frekansımız 89.9.

NFM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Ben sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçekler açacak benim mezarımda. Bu yüzden bu dünyada da o dünyada da beni bırakma. Bırak.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Devlet Yönetimi İtilafı 30 Eylül'den sonra silahların sadece devletin elinde toplanması için belirlenen takvime uyulmasını istedi. Başbakan Ali Fahri Zeydi, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşerek hükümetin tüm askıda kalan dosyaları anayasa ve yasalar çerçevesinde çözmekte kararlı olduğunu belirtti. Musul Valisi Abdülkadir Dahir, Türkiye'den alınan 600 megawatt elektriğin Musul, Kerkük ve Selahaddin'e 200'er megawatt olarak dağıtılacağını belirtti. Terörle Mücadele Başkanı Korgeneral Zeyd Huşi El Musevi, Federal Polis Komutanı Korgeneral Muhammed Kasım El Fehed ile güvenlik koordinasyonunun güçlendirilmesini ele aldı. Kerkük Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Maad Biday, kışkırtıcı paylaşım yapan sosyal medya hesapları hakkında sıkı yasal işlem talimatı verdi. İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve İdari Gelişim Enstitüsü'nün 32. dönemi için başvuruları başlattı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mescid-i Aksa'nın Türkiye için kutsal olduğunu, buraya yapılan her saldırının Türk milletine yapılmış bir saldırı olduğunu belirtti. İsrail ordusu Güney Lübnan'da meydana gelen saldırıda bir subay ve bir askerin öldüğünü açıkladı. Birleşmiş Milletler terör örgütü DAEŞ'in uluslararası barış ve güvenlik için hala ciddi bir tehdit oluşturduğunu bildirdi. Husiler Aden Körfezi'nde Suudi petrol tankerini balistik füzeyle hedef aldıklarını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran'ın dini lideri Müçtebâ Hamane ile iletişimin şu anda çok zor olduğunu belirtti. Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika'nın elinde çok büyük miktarda mühimmat bulunduğunu belirtti. Amerika'nın Kamerun'a sınır dışı ettiği 36 Afrikalı göçmen hukuki koruma talebinde bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa açıklarında askeri malzeme taşıyan iki yük gemisinin hedef alındığını açıkladı. Japonya'nın güneyinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

0: Türkmen FM,
1: Bağdat frekansımız 89.9.
2: Soğudu havalar,

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin Wirak'ın radyosu. Burası müziğin sesi. Burası Türkmen FM radyosu. Burası Türkmenlerin sesi. 90.1 Türkmen FM radyosu Kerkük içinde sizinle.

Merhabalar sevgili müzikseverlerimiz, herkese hayırlı günler diyoruz. Saatlerimiz bir gösteriyor ve sizlerle yaklaşık bir saat boyunca nostalji güzel şarkılarımızı eskilere doğru gideceğiz. Güzel şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Anılarımızı tekrar yenileştireceğiz. Güzel anılarla birlikte güzel şarkılarımızı dinleyeceğiz sevgili dostlar. Ve şimdiden herkese iyi dinlemeler diyoruz.

Ve şu an bizleri sürüşendeyken dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza hayırlı sürüşler diliyoruz. Kazasız belasız bir sürüş diliyoruz sizler için. Ve aynı zamanda bizleri evlerinde dinleyen bütün dinleyicilerimize, özellikle de ev hanımlarımıza da sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Ve tabii ki de programımıza hoş geldiniz diyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz ve dilerseniz ilk nostalji şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Güzel bir şarkıyla programımızı başlatalım. Ve ilk şarkımız Çelik'in unutulmaz şarkısı olan Hercai. Tabii ki de Hercai şarkısı 1995 yılında piyasaya çıkmıştır bu parça. Sanatçının aynı yıl yayınlanan ikinci solo albümü olan Benimle Kal'da yer almıştır. Dilerseniz Hercai adlı şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

Dertlerimin dermanı ol her cay dedik ve bu güzel şarkımızı Çelik'in sesinden dinledik sevgili müzik severler. Ve şimdi de dilerseniz Zeynep'in sesinden inadı bırak şarkısını hep birlikte dinleyelim ve bu şarkıda 11 Ocak 1995 tarihinde yayınlanmıştır değerli dinleyenlerimiz. Ve dilerseniz inadı bırak diyenler için bu güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

Ukulele verecek. Zeynep'in sesinden Yine de Bırak adlı güzel şarkımızı dinledik ve tabii ki de nostalji kuşağımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Türkmen FM Uydu Radyosu'na en güzel şarkıları, nostalji şarkıları dinlemeye devam ediyoruz sizlerle. Ve şu an bizleri iş yerlerinde dinleyen bütün çalışan arkadaşlarımıza hayırlı işler, kolay gelsin diyoruz. Allah rızkınızı, kazancınızı bol etsin inşallah. Ve şimdi de güzel bir duygusal şarkı, nostalji bir şarkı dinleyeceğiz. Kimin sesinden olacak? Aynı grubunun sesinden olacak. Çok sevdiğim şarkılarından biri. Ve aynı grubunun Sen de Unutma Beni şarkısı. Tabii ki de bu şarkı 15 Mayıs 1998 tarihinde yayınlanmıştır sevgili dinleyenlerimiz, 98 yılında. Ve şimdi dilerseniz aynı grubunun bu unutulmaz 90'lar klasiğini ve nostaljik atmosferini yeniden yaşamak için Sen de Unutma Beni şarkısını hep birlikte dinleyelim. Nostaljiye şöyle bir gidelim. Eskilere doğru bu şarkıyı hatırlayanlar, sevenler bilecektir. Ve güzel şarkımız sizlerle. İyi dinlemeler.

Kaçmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

Bari sen unutma beni dedik sevgili dinleyenler. Tabii ki de gerçekten seven hiçbir zaman unutmaz. Her zaman kalpte ve akılda kalır. Ve nostaljide tabii ki de şarkılarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdi yine sırada güzel bir nostalji şarkımız var. Sizler için, müzik sevenler için, nostaljiyi sevenler için geliyor. Aşkın Nur Yengi'nin sesinden olacak. 6 Haziran 1997'de Söz ve Müzik Naşide Göktürk'e ait şarkının dönemine ait nostaljik ve bir hissiyat yakalamak için dilerseniz şimdi de Aşkın Nur Yengi'nin Allah Şahit Yandım Aşkına adlı şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Aşk dolu güzel nostalji şarkımız sizler için geliyor.

Allah şahit yandım aşkına dedi. Sizler için aşkın Nur Yengi. Ve şimdi dilerseniz Göksel'in sesinden güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim değerli dostlarımız. Göksel'in ilk çıkış şarkısı olan Sabır, 1 Mayıs 1997 yılında yayınlanan ilk stüdyo albümü olan Yollar albümü ile birlikte piyasaya çıkmıştır. Dilerseniz hep birlikte bir ya sabır diyelim, sabır çekelim her şey için ve güzel şarkımız size için geliyor Göksel'in sesinden.

Sabır Allah'ım sabır. Belki de akıllanır diye diye bekleyeceğiz sabır ede de sevgili dinleyenler. Ve bu güzel şarkımızı, nostalji şarkımızı Göksel'in sesinden dinledik. İnşallah beğenmişsinizdir. Güzel nostaljik şarkıları tabii ki de size için seçtik. Eğer beğendiyseniz ne mutlu bizlere değerli müzik sevenler. Ve şimdi de hareket şarkımızı dinledik, sabır dedik ve şimdi duygusal bir şarkı dinleyeceğiz. Harika bir sesten dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Rafet Erroman'ın sesinden olacak Beni Affeder Misin şarkısı. Sizlerle ve bu şarkı 14 Aralık 2000 tarihinde yayınlanmıştır. Ve dilerseniz ne diyoruz? Beni affeder misin?

Rafet'e Romansesi'nin güzel nostaljik şarkımızı, duygusal şarkımızı dinledik. Ve şimdi de değerli dinleyenlerimiz 30 Mayıs 2000 tarihinde yayınlanan söz ve müzik Altan Çetin'e ait olan Hande Yener'in seslendirmiş olduğu Yalanın Batsın adlı güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz.

çok gülerim. Yalanın batsın dedik, yalancısın. Hande İnan'ın sesinden bu güzel, muhteşem şarkımızı hep birlikte dinledik. Ve güzel, nostaljik şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz. Ve tabii ki de şimdi yine güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Acaba duygusal mı, hareketli mi dinlesek değerli müzik sevenlerimiz? Neyse, duygusal dinleyelim. Eminim ki çoğunuz duygusal şarkıları seviyorsunuz bu saatlerde özellikle dinlemeyi. Ben de çok seviyorum. O yüzden ne yapıyoruz? Güzel, duygusal bir şarkı dinleyeceğiz. Birçok sanatçının seslendirmiş olduğu da güzel şarkımızda. Kimin sesinden dinleyeceğiz? Robert Hatemo'nun sesinden dinleyeceğiz. İtirazım Var adlı şarkımız sizlerle.

İtirazım var dedik sevgili dostlarımız, yalan dolana, dost görünüp yüzleri. Her şeye itirazım var dedi Robert Hatemo. Size için bu güzel nostalji şarkımızı da dinledik ve tüm hızıyla programımız devam ediyor. Sizlerle nostalji kuşağımız ve en güzel nostalji şarkıları da dinliyoruz. Ve şimdi de yine güzel nostalji ve duygusal bir şarkı dinleyeceğiz. Eminim ki çoğunuz bu şarkıyı seviyorsunuzdur. Ve dinlediğinizde anılarınız tekrar canlanıyor gözünüzde. Dilerseniz bu güzel nostalji şarkımızı dinleyelim. Kimin sesinden olacak? Emrah'ın sesinden olacak. Emrah'ın Unutabilsem şarkısı 1996 yılında Temmuz ayında yayınlanan Narin Yarim albümünde yer alarak müzik severlerle buluşmuştur. Söz Şükrü Kekevi'ye ait, müzik Emrah'a ait ve tabii ki de şarkının büyük bir başarı yakalamasının ardından sevgili dinleyenler 1997 ve 1998 yıllarında aynı adı taşıyan sinema filmi ve televizyon dizisi çekilmiştir Unutabilsem adlı şarkısı. Dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Unutabilsem diyoruz.

Ah, unutabilsem dedik değerli dinleyenlerimiz, bu güzel duygusal şarkımızı Emrah'ın sesinden dinledik ve bu güzel şarkımızın ardından tabii ki de yine güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte diğer şarkımızı dinleyelim.

Şimdi de Emel Müftüoğlu'nun seslendirdiği söz ve müzik Sezen Aksu'ya ait olan Havarda şarkısı 1995 yılında yayınlanmıştır. 90'lı yılların Türkçe pop müziğine damga vuran bu hit parçayı dilerseniz hep birlikte dinleyelim. Havarda.

Hovardayım dedi Emel Müftü sizler için ve şimdi dilerseniz güzel şarkımızı dinleyelim. Ümit Sayın'ın sesinden olacak. Hicran adlı şarkımız sizlerle 10 Temmuz 1996 tarihinde yayınlanmıştır Hicran adlı şarkısı ve sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyoruz.

Evet arkadaşlar, güzel şarkımızı dinledik ve bizi ayıran sürenin de sonuna gelmişiz. Değerli dinleyenlerimiz, Nostalji Kuşağımızın son şarkısını dinleyeceğiz. Megastar Tarkan'ın sesinden olacak. İkimizin Yerini adlı şarkısı 1997 15 Temmuz'da yayınlanmıştır. Söz müzik Tarkan Tevetoğlu ve Sezen Aksu'ya ait sevgili dinleyenlerimiz. Ben ağlarım ikimizin yerine diyecek son şarkımız. Tarkan'ın sesinden sizler için geliyor. Hayırlı dinlemeler diliyoruz. Bir saat boyunca en güzel nostalji şarkılarımızı seçip sizlere dinletirdik. İnşallah gönlünüze ve kulağınıza hitap etmişizdir diye umuyorum sevgili dinleyenler. Eğer öyleyse ne mutlu bizlere. Ve son şarkımız sizlerle ne diyoruz? İkimizin yerini. Hoşça kalın.

0: Bunları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun. Türkmen FM 90.1 90.1
1: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Hemen FM Uydu Radyosu'ndan İstekler programı başlıyor. Dünya ile İstekler programına hoş geldiniz, sefalar getiripsiz.

Tümen FM Uydu Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdeniz. Programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda programımız başladı. İstekler programı tabii ki de canlı şu anda. Sizlerden canlı yayındayız değerli dinleyenler ve eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramı sizlere hatırlatın. Numaramı 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

olan sevgili dinleyenler, buradan saygı salamımızı sizlere iletirim. Bizleri dinleyen dinleyicilerimize, herkese diğer hayırlı mutlu akşamlar. Değerli dinleyenler, programımız başladı. Eğer programımıza katılmak isterseniz tabii ki de WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Ve bu güzel akşam bakalım kimler daha katıl programımıza. Sevgili dinleyenler, numaramız tekrar sizlere hatırlatım, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizleri arayabilirsiniz. Ve bakalım bir gün kimler katıl programımıza değerli dinleyenler ve istek şarkılarımız ne olacaktı? Tabii ki de telefon bağlantılarınızı bekleriz. Aynı zamanda mesajlarınızı bekleriz. Sevgili dinleyenler, buradan tabii ki Dünya ile İstekler programı sizlerden devam edir. Değerli dinleyenler, her gün sizlerden olacağız. Tabii ki de saat 4'ten ve 1,5 saat boyunca sizlerden bu güzel akşamda sohbet edeceğiz. Sizlerden gelen güzel mesajları paylaşacağız. Değerli dinleyenler, vaktiniz bir daha hayırlı olsun. Tabii ki de bir gün günlerden perşembedir, hafta sonudur. Umarım güzel bir hafta sonu geçirdiniz. Sevdiklerinizden, ailenizden beraber. Değerli dinleyenler, buradan büyüklerimizin elinden ve küçüklerimizin gözünden öpürüz.

Sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda. Şimdi de İlahın nedir sağız bu güzel hareketli şarkını sizlere armağan olsun. Bu güzel açılış şarkımız sizlere armağan gelsin.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel hareketli şarkımız da açılış şarkımız da sizlere geldi bu güzel şarkı. Tabii programımız sizlerden canlı canlı daha mı ederim?

0: Evet sevgili dinleyenler, tabii programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor. Şimdi de tabii ki de bir bağlantı vardı. Hemen tabii ki de sizlere istemez tanıtırım kimdi, bir genç sanatçılarımızdan birisiydi. Yine de hatta da hemen yakın özne. Alo.
1: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Ablam ne desen?
0: Teşekkür ederim programımıza. Hoş geldin.
1: Hoş buldum, sağ olasın.
0: İster tanıtırım seni, ister adı diyeyim, yoksa sen sonunda tanıdılar seni.
1: Ola kefudu.
0: Programımıza hoş gelipsen Yunus Berberoğlu.
1: Sağ olasın. Şereflendim ablam.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ olasın.
0: Bizler kırmadı, hemen programımıza katıldı. Sağ olasın.
1: Hazırmatayım, söz istemez demek.
0: Doğru. Bazı kere diyendem Yunus Berberoğlu, bilmem hissederim, Berberoğlu niçin Berberoğlu? Deyilir sana hani küçük Yunus, oradan tanırlar seni.
1: Ha tamam sen.
0: Niçin Berberoğlu?
1: Bu Berberoğlum ben aslında yani benim babam berberdi.
0: Aha onun için.
1: Ha, doğru. Onun için mantığı berber olmaz mesela. Yarın bir gün sen beyik olasan. Yani bunu çok uzun bir fedraval diye der bana. Yarın bir gün mesela beyik olasan. Değil. Olmaz ha kalsın küçük Yunus.
0: Doğru değilsen.
1: Ha etsek hocam mesela baba berberdi. Yunus Berberoğlu. Güzel bir şey çıkar. Daha ben de yani... Şimdi ben iki lakabım var. İnsanlar var mesela tanır mı küçük Yunus? Var mesela tanır Yunus Berberoğlu.
0: Doğru.
1: Ha.
0: Özen çok ilk önce sana küçük Yunus'tan böyle gitti. Şimdi çok ha, diyene Yunus Berberoğlu. Ha, doğru değilsen. Nece sen iyisin inşallah.
1: Elhamdülillah diyelim
0: ablam. Nece geçiri.
1: Vallahi elhamdülillah Allah'a şükür çok iyi geçiri.
0: Hamdolsun her zaman böyle iyi geçsin inşallah.
1: Sağ peki, beraber.
0: Teşekkür ederim, sağ olasın. Peki, ilk önce sorum senden, sorularımız var. Peki var. Sen uşakken nece bildin sen, uşak sor güzeldi, başladı mağını çağırmağa?
1: Ben uşakken buradan sahip salamız Ustad Harbiye, Harbi Şükür Kayatı.
0: Bəli.
1: Ben bir gün, işte dediğim gibi, babam... Berber dükkanı var idi. Babamın berber dükkanında oturmuşam. Sabahdı. 9'dan sonra da böyle vakti. 70 gün diye adıma gelmir. Dükkanda mani diram.
0: Dükkanda mani diysen.
1: Yani, ha dükkanda mani diram. Saatim yazı çıkırıq. O da kısıtla Üstad Harbi geçti oradan.
0: Nesi yaşındaydı orada?
1: Vallah yadıma gelmir. 7-8.
0: Maşallah 7-8 yaşından böyle.
1: Ha valla. oradan Üstad Harbi geçti.
0: Bəli.
1: Daha yerdi bir mesafe döndü. Babama dedi, zahmet olmasa bu ses kim idi? Babam dedi, oğlum Yunus idi. Dedi, babam biraz daha okumadı. Biraz daha okudum. Daha dedi, babam rakamını aldı. Daha babam rakamını aldı. O patra bir şey, yani rakamını okuydu.
0: Bəli.
1: Daha babam rakamını aldı. Babama saldı. 2 gün sonrasında hemen daha gittim provaya. Provaya gittim. Ustad Harbi, yani evvel Allah, sonra özü bana çok yardımcı oldu. Ondan da sonra babam bana destek idi.
0: Ne güzel, destek olurlar
1: i̇şte
0: sana.
1: Dostlarla var aslında mesela o dribbeliyle diye hatta yetirdim bu merhaleye. Hamdolsun Allah sayasıydan. O fatıra çarşıda yarışma oldu Sağma kitabında.
0: Bəli.
1: Sağ okulunda bir yarışma oldu. Orada birinci rızdan aldım. İlk mani okumağım Orhan Gezle Bay Manisi'ydi, dil yarası.
0: Peki ben bir manevi eşitmişim. Çok uşaksan orada böyle bir kat girip sen.
1: He.
0: O manevi çok meşhur oldu.
1: Nene bir kız sevrem.
0: Ha doğru değilsen. Keşke sevmeseydim bir manevi da var o.
1: Nasıl?
0: Keşke sevmeseydim böyle bir.
1: Keşke sevmeseydim.
0: Niçin keşke sevmeseydim?
1: Valla o fetre bir senedi. O şairin mevzuydu.
0: Ha,
1: o fatra yani ben bir saat çok uşağıyım. Bilmezdi mesela Teo'da Meo'da alakası yoktu. O şairin mevzuydu. Ne de verdim ben evvel okudum.
0: Doğru.
1: Eyvallah.
0: Tabii ki de başarılar diye yani dilerim sana. Bu da Allah'tan çok bir yani olacak. Sende bir ses. Sübhanallah insanda zaten bilini uşakken bilini bunda bir mevhiba var. Bunda bir şey var. Beyi diyorsa kit %100 bir yere yetirer.
1: Hamdolsun.
0: Peki.
1: Allah sayesinde bu merhaleye kadar yetirdik bin kere hamdolsun.
0: Hamdolsun. Peki, Stram'ın da sorum senden. Naxsı çok Bali. Sanatçılardan böyle etkilendi. Naxsı çok sanatçıların böyle manisini çok sevsen. Oğlu bunu sorak senden cevap verirsen.
1: Vallahi cevap vermeye veririm ama bir senede yani mevkusta kalmıyor. Bak ben Yani hı. hapishane atlar seviyorum.
0: Hapishane sayımız yani var tabii ki de.
1: Sanatçılarda en yumuşak benim. Yani benden daha yok yumuşak.
0: Doğru değilsin, belli.
1: Hapsini seviyorum. Yani ben hiç kimseyle müşkülüm yoktu. Hapsi de yani beni seviyorlar zaten. Bilirler mesela ben neyimde dergilem.
0: Belli.
1: Ben yani hapsini seviyorum. Yani sanatçıyla o atıyan o mesela geçtiğim. Ben o fakire yani takırım fakire ben Yunus Tütüncü'ye marakıydım.
0: Yunus Tütüncü. Buradan saygı salamızı iletir o yüzden.
1: Saygı salamız Yunus abiye. Ben o fakire çok marakıydım yani. Şey bestesi var idi. Ola bir yazı gelirse senden bir kızım olsun.
0: Ha doğru doğru.
1: Ha, ben o bestesini çok severdim.
0: Hmm. Doğru değilsin.
1: Ha ben yani Yunus abiye eleştirdim. İşte o fakire ondan sonra Ali abi, Ali Benna buradan saygı salamızı özlem.
0: Tabii ki de değerli sanatçımıza buradan saygımız vardı.
1: Saygı salamız özlerine.
0: Peki.
1: Bunlar kitaplar yani bunlar inkar olmaz ama Türkçe de deyse o çok etkilendi ama sana çok evcilerim özüm. Çünkü ben çok severim özüm. Günlük hayatımda gerekirse 10 kere evcim özüm. Hakan Altun ben.
0: Hakan Altun. Tabii ki de onda evet. güzel bir ses var. Ben evet. de onun mersini çok beğendim. Çok
1: Vallahi
0: güzel bir ses var.
1: Valla ben Türkçe'de özümden başka.
0: Belli. Peki Yunus Bey, son çalışmaları bu nedir hakkında biraz haz ederek bilgi toplayak. Ne edilsen, klibi var, ileride, manu var.
1: Vallahi inşallah elimizde bir klip var, bir klip yapacağız. Zaten buradan da saygı salamız Ezher abiye. Zaten özü yapıyoruz biz. Düşmaniyeli saygı salamız sağ olsunlar. Yani bir vakitinden kusur koymuşlar. Her şeyde. Her şeyde bizimden durdular. Bu yarışmadan sonra bize bir söz verdiler. Klip yaptılar. İnşallah elimizde bir güzel klip var. Ondan da sonra başkası bu Nene Bir Kız Sevrem ilk patladığım mani. Onu bir klip yapacağım manini kamil. Daha birinci kopleden akhir kopleden.
0: Yani yakında dedi yakın.
1: Ha inşallah.
0: İnşallah.
1: İnşallah bu yakında çıkar her klipte.
0: İnşallah zaten.
1: Her klipte zaten... var inşallah.
0: Doğru. Zaten o kabiliyen görürük sende. Maşallah sesi de güzel. İleride kitli, güzel bir, büyük bir sanatçı olasan.
1: Allah razı olsun. Azizim sen.
0: Teşekkür ederim. Peki, sen o bir kaç manu eşitmişim hasretteydim. Doğru? Hasretiydim. Böyle bir manu var. Hasretiydim.
1: Hasretiydim.
0: Nişe o böyle biraz çok hüzünlüydü. Yani bilmiyorum bunu böyle yaşattığım zaman zaten indi veririm de bu maneni. İstirem sebebini sorum yani onun bir şeyi var.
1: Ablam var. O kelime dizi sene zaten. Ben yani o benim şahsi mevzuumdu.
0: Ha şahsi mevzuumdu.
1: Ha yani bu bir sene de ben bir şair var burada sayın salamımız yüzsüz düzlü düz fakırı. Benim tek bir kendisi. Salafım saldım yani diyelim sana şahsi mevzuum yani bu mani ta birinci kelimeden آخر كلمة خذليش تون حبس يا عم موضوع عمدي. طرفين صادم يشفى ديدم أبي بيل بلا موضوع وار موضوع عم بلاد. ترى مو شيء زار نازل صام. أدم يعني في بلا قابية فرز نقبات ستة السرق. إنما الله السرق يا بالساعاتي دي أدم قال من طم وقت كلمات أصلا ما في.
0: بالي. كلام. نجزل.
1: أو حتى كلمة دا خبط في الشير ده يغلرهم أو يغلمه يعني بوشتن ده أو حقيقة يغلط
0: حقيقة بلا ندش بودك على بيا ضوا
1: باستر ما بزه
0: باستر ميم تمام زمان
1: والله الله يعني بو حسراتي لما حط بس سلام حقني ولا مش يعني الله سيعطيك سلام بالضبط في كل موضوع ما بحسراتي لما أير موضوع
0: ورد
1: يعني بس حروق مشام إني مثلاً أزمي أشتغل مم
0: Doğru zaten böyle baktığım zaman sende özüde böyle bir hüzün bir şey var. Yani evet. Belliydi.
1: Zaten
0: doğru.
1: Orada da kilise de bir resim var resim yandırmam olabilir. Gördüğü görmezdi.
0: Vallahi hemen bir ben şeyi zaten... eşittiğim zaman böyle yani... iyi dikkat ederim onda bilini.
1: Abla bu başta bambaşka bir şey var yanında yani. Bunun da lahnin sahibi falan burada Mustafa Bey'e Mustafa'dan yaptırır. Legal ağzını. Yani zaten bunu da Mustafa abi öğretmen yaptım artık.
0: Ne güzel.
1: Yani bu beste hapsi şey geldi.
0: Peki bu sen o günlük hayatı var yani mesela diyelim insan talebesin tamam?
1: Bəli.
0: Tesir etmiş sana? Yani devamdı.
1: Yani sanat kaldı.
0: Bəli.
1: Ablam ben hayatımda bizi seninle koymuşam. Ne zaman mesela kanun koymuşam. Her şeyi bir vakit ayırmışam.
0: Ne güzel.
1: Mesela arkadaştan çıkandan vakit ayrı ayırmışam. Mesela hafla iki vakit ayrıldı. Okumak mesela vakit ayrıldı. Benim yanımda da her şeyin olabildiği görsem bir uzun satirlerdi. Uzakım biraz. Yani.
0: Doğru mesela, doğru.
1: Onda şey Bale. Mesela şey yapmıram. Alemin gözüne biraz iğrağım. Ama okumağımla biraz meşgulam. Ben ruhum var mesela ayrı şeydi. Sıra mesela okumağım. O oku mesela iyi bir yerine ulaşım. Bitirim ondan sonra sanatıma tamam bakım. Ama şimdi değilse o mesela %70 sanatıma bakırım.
0: %70.
1: %100 fikrim hapse okumağım yanda.
0: Daha iyiydi zaten. O da sana bir müstakbel. Bu da bir güzel bir sanat talude.
1: Zaten bir ilim kaldı. İnşallah gelen yıl bitiririm.
0: Neçenci sen?
1: Ben dördüncüyüm.
0: Dört ne?
1: Ha, mahat sonundayım.
0: Ne güzel. İyi güzel.
1: Gelen yıl inşallah senedir. İşte Allah dayazdan getirdik bu merhaleye kadar.
0: Muvaffaksın inşallah, zaten bellidir. İnşallah daha ileride görürüz seni, daha güzel yerlerde. Biz teşekkür ederiz sana. Kısa bir şekilde de sohbet ettik.
1: Şereflendim.
0: Çok sağ olasın. Peki senden kapatmadan önce bir kısa bir mani isterim. Bizim dinleyicilerimize armağan edebilsen.
1: Akır ne mani bilmem.
0: Kefudi. Bes hüzünlü olmasın.
1: Vatan. Ne diyeyim? Sen özü sevdiğim diyeyim. İnan Allah'a böyle yazımda yoktu indi mesela.
0: Peki ben indi bu manini istirdim bu yerim senden sonra. Hasrattaydım. Hasratiydim böyle bir şey. Onu diyebilsin bizim için.
1: Hasratiydim. Emretmezsin.
0: Zalim emretmezsin.

aldım. Sen koyduğumdan dağlanım, kalın bu yaman halda. Sen koyduğumdan

0: فان وفات الخصال
1: Ağız sağlığı bu güzel şarkını bizlere armağan etti, dinledik. Biz seni çok teşekkür ederiz, sağ olasın. Hayatında da inşallah başarılar dileriz sana.
0: Allah razı olsun, çok şereflendim.
1: Sağ olasın.
0: Başım gözüm üzerine.
1: Allah'a emanet ol.
0: Allah'a emanet.
1: Evet sevgili dinleyenler, tabii bu güzel tabii ki de küçük sanatçılarımızdan birisiydi, genç sanatçılarımızdan birisiydi. O da Yunus Berberoğlu bu güzel şarkısını bizlere armağan etti ve sizlere de armağan olsun bu güzel şarkısı. Ve kendisiyle güzel bir sohbet etti, kısa bir şekilde de olsa. Sevgili dinleyenler, sizlerden de tabii ki de bağlantılarımızı bekleriz. Bakalım kimler daha katıl programımıza sevgili dinleyenler ve güzel mesajlarımızı aynı zamanda bekleriz. Bakalım istek şarkılarımız kimlere armağan edeceksiniz sevgili dinleyenler. O zaman gidelim Yunus Berberoğlu'dan bu güzel şarkısını dinleyelim.

Sevgili dinleyenler, tabii sizlerin de güzel mesajlarınızı bekleriz bu güzel akşamda. Bugün günlerden hafta sonu perşembe. Bakalım kimler daha katılıyor programımıza.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Türkmenca şarkımız da sizlerden dinlendi ve güzel mesajlarımız elimize ulaşır tek tek. Ve geçelim bakalım sıradaki mesajımız kimdendi?

Ve sevgili dinleyenler, sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti, yazıptı. Selam aleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı günler, necasiyiz. Bir güzel Türkmanca şarkısı istirdim yazıptı, Rami Canan olsun. Ve bu güzel şarkı sizlere armağan olsun tabii ki de yazıptı Kadiruze. Ve bir de aileme, sevdiklerime armağan gelsin ve bütün dinleyicilere armağan olsun. Ve bir de arkadaşlarıma armağan gelsin. Yazıp çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi yayınlar. Teşekkür ederim sana. Ersan arkadaşımız programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, o zaman gidahın bir güzel Türkmenca şarkısı sizlerden dinleyin.

Sensele sen Emre'yle ve bu güzel şarkını tabii ki de Ramican'ın sesinden arkadaşımızın isteği üzerine sizlerden birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler, programımız sizlerden devam ediyor.

Ve geçen şimdi de diğer mesajımıza gelipti. O da İlef'ten gelipti, yazıptı. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Necasiz sizlerden bir güzel şarkı istedim. O da Sıla Şahin'den olsun. Eğer mümkünse Günler adlı şarkısını ve bu şarkını yazıptı. İlk önce sizler olmağın gelsin ve bir de sevdiklerime teşekkürler. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için değerli dinleyenler. Programımıza katılmak isterseniz numaramızı hemen sizlere hatırlatın. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve Sıla Şahin'in bu güzel şarkısını sizlerden dinledik. Sevgili dinleyenler, şimdi de sırada bir güzel şarkı var. O da Hakan Aydın'dan, Blok 3'ten. Tabii ki de son zamanlarda trend oldu bu şarkısı. Sebebi Yar adlı şarkısı. Tabii ki de bu şarkısını zaten ben çok beğendim. Bir gün öbür gün zaten bu şarkısını hep dinlerim. O zaman gidelim birlikte bu güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

ve yine tekrardan sizlerdenim. Sevgili dinleyenler, programımız sizlerden devam eder. Dünya ile İstekler programı her gün, her akşam sizlerdenim. Değerli dinleyenler, hemen geçelim. Sıradaki mesajımıza bakalım, kimden gelipti?

Ve sıradaki mesajımız o da arkadaşımızdan gelip de Semar Anlası'ndan yazıp hayırlı akşamlar necesen teşekkür ederim sağ olasın meneyem inşallah sen de iyisin yazıp sizlerden bir güzel şarkı istirdim Arapça eğer mümkünse ve yazıp da bu şarkını armağan ederim kardeşim Muhammed'e ve bir de bütün dinleyicilere armağan olsun sağ olun teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, hemen numaramızı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla tabii ki de bizlere bu numara üzerine mesajlarınızı iletebilirsiniz ve aynı zamanda bizler arayabilirsiniz canlı canlı. Sevgili dinleyenler ve programımıza diğer hoş geldiniz. Safalar getiribsiniz.

Evet sevgili dinleyenler, bu güzel tabii ki de Arapça şarkımızı sizlerden dinledi. Geçen hemen sıradaki mesajlarımız tabii ki de tek tek elimize ulaşır. Hemen bakalım sıradaki mesajımız kimlendi. Ve arkadaşımız ne yazıptı bizim için yazıp, hayırlı vakitler dilerim sizlere. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Yazı bir güzel şarkı istirdim. Muhsin Kırmızı Gül'den olsun. Eğer mümkünse. Ve yazı bu şarkını Armağan olsun. Hülya'ya ve Can'a ve bir de Ali Sönmez Armağan olsun. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. O zaman gidelim arkadaşımızın isteği üzerine bu güzel şarkını sizlerden hep birlikte dinleyelim. Dinlemeden önce hemen numaramı sizlere hatırlatayım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler hemen geçeğin. Şimdi de diğer mesajımıza bakalım kimden gelipti.

Ve geçen şimdi de diğer mesajımıza arkadaşımızdan geldi. O da yazıptı merhaba Dünya Hanım. Ben Rahman Anası. Sizlerden bir şarkı istirdim Arapça olsun eğer mümkünse. O da Ezzedinil Furati adlı şarkısını yazıptı. Şıkıtır Müştak adlı şarkısını ve bu şarkını yazıptı. Armağa Nidrem kardeşim Mehmet'e ve bir de sizlere sağ olun, var olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için. Tabii sizlerden gelen bu güzel mesajları tek tek paylaşırız. Ve bu güzel istek şarkılarımızı tabii ki de sizlerden hep birlikte dinleriz. Bu güzel akşamda bir gün günlerden perşembedir. Hafta sonu da umarım güzel bir hafta sonu geçirdiniz. Sevdiklerinizden ve ailenizden, çocuklarınızdan beraber.

Evet sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizleri danık hemen geçerim. Sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yazıp hayırlı akşamlar Dünya Hanım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Özlemiştik sizleri. Teşekkür ederek sağ olasın. Zaten her gün her akşam sizlerden istekler programı tabii ki de güzel bir şekilde sizlerden devam edelim. Yazıptı Burak Bulut'tan Diva adlı şarkısını sizlerden rica ederim eğer mümkünse. Sen armağan olsun ve bir de seni dinleyenlere armağan gelsin. Teşekkürler güzel kalpli sunucumuz. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için. O zaman gidelim hep birlikte Burak Bulut'tan bir güzel şarkısını arkadaşımızın isteği üzerine sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve Burak Bulut'tan bu güzel şarkısında sizlerden hep birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler ve programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, tabi güzel mesajlar uzu belkileri bahağın sizi de istek şarkı uz nerede günlük hayat uza neler dediniz, siz neler yaşadınız, tabii ki de aynı zamanda programımıza katılabilirsiniz değerli dinleyenler. Bahağın istek şarkılar uz ne olacaktı ve kimleri armağan edeceksiniz sevgili dinleyenler, hemen gidelim. Şimdi de sırada Hadise'den Ara Beni. Tabii ki de son zamanlarda bu şarkısı çok trend oldu. O zaman gidelim sizlerden bu güzel şarkısını sizlere dinleyelim.

Sevgili dinleyenler, eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Şu anda biz canlı yayındayız. Sevgili dinleyenler, her gün sizlerden her akşam saat 4'ten 5.30'a kadar tabii ki de ve programımız sizlerden devam eder. Hemen geçelim diğer mesajımıza, bakalım kimden gelipti. Arkadaşımızdan gelipti, İsmail'den yazıptı. Merhabalar Dünya Hanım, necesen? Hayırlı akşamlar yazıptı. İyi yayınlar. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için. Ve sizlerden gelen bu güzel mesajlar tabii ki de bizleri çok mutlu ederim. Değerli dinleyenler, buradan herkese diyerek katılmayanlara, bütün dinleyicilerimize programımıza katılın ve bakalım aynı zamanda istek şarkımız nedir? Ve onun yanı tabii ki de sizlerden güzel bir şekilde sohbet edeceğiz. Ve sevgili dinleyenler, hemen gidelim sırada bir güzel şarkı, sizlere hareketli şarkı armağan gelsin.

Evet sevgili ve tabii ki de sevgili dinleyenler, bu güzel hareketli şarkımızda sizlerden dinledik. Değerli dinleyenler, programımız İstekler programı sizlerden güzel bir şekilde bu güzel akşamda canlı canlı devam eder. Değerli dinleyenler, ve hemen numaramız, sizler hatırlatım numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve geç ağan diğer mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yusuf'tan yazıp merhabalar Dünya Hanım. Sizlerden bir güzel Türkmenca şarkısı istirdim. Sizlere bırakıram, armağan ederim. Herkese ve bir de özellikle sizlere armağan olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Türk Modu şarkısını sizlerden dinledim ve programı sizlerden canlı canlı devam edirik. Değerli dinleyenler ve hemen geçelim sıradaki mesajımıza bakalım kimden gelipti.

Evet sevgili dinleyenler, geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımız engelli Davam arkadaşımızdı. Zaten yazıptı. Hayırlı akşamlar, en güzel saygı selamım sizlere ve kaderimize. Bir de program sunucusuna ben özel Salihiye sizlerden bir şarkı istirdim. Evet, Nazım'ın şarkısını eğer mümkünse yazıptı. Armağan ederim sizlere ve bir de arkadaşlara ve bir de bütün dinleyicilere armağan olsun tabii ki de. Ve yazı bir de bütün Altın Köprü halkına teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, o zaman gidelim değerli sanatçımızdan Ayet Nazım'dan bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve Eyüp Nazım'ın bu güzel Türkmenca şarkısını da sizlerden hep birlikte dinledik. Değerli dinleyenler programı sizlerden devam edelim.

Sevgili dinleyenler, hemen numaramı sizlere hatırlatın. Programımıza katılmak isterseniz numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler, geçen hemen sıradaki mesajımıza Ezgar arkadaşımızdan gelipti yazıp selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Neca size inşallah teşekkür ederek sağ olasam. Bizler çok iyiyiz. Sizler necasız, inşallah iyisiz. Yazıptı, sizlere bir güzel şarkı istirdim. Emel sayından olsun, eski şarkılarından olsun eğer mümkünse. Yazıp sizler armağan olsun ve bir de izade çalışanlar armağan gelsin. Ve bir de Kerkük halkına ve bir de Musallaman takasına armağan olsun. Ve yazıptı, bu arada sizlerle dinledim. Yine tekrardan çok keflendim. Teşekkür ederiz sana. Tabii ki de bizler de çok mutluyuz. Yine tekrardan sizlerdenik her gün, her akşam. Ve sevgili dinleyenler, programımız sizlerden devam ediyor. O zaman gidelim hep birlikte bu güzel şarkını sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve azgar arkadaşımızın isteği üzerine bu güzel şarkını da sizlerden dinledik. Hep birlikte sevgili dinleyenler programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Evet değerli dinleyenler, hemen geçen diğer mesajımıza, sıradaki mesajımız, o da Erşet Nureddin'den gelipti. Yazıptı, selam aleyküm necesen, teşekkür ederim, sağ olasın, meneyim, inşallah sen değilsen. Yazıptı, sizler çok özlemişik, teşekkür ederim, sağ olasız. Yazıp sizlerden bir şarkı istirdim, Ahmet Duzlu'dan olsun eğer mümkünse. Ve bu şarkını yazıptı armağan ederim sizlere ve bir de bacıma Delya'ya ve bir de anlama babama ve bir de yazıptı daima. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

düşman menden türlü. Evet sevgili dinleyenler, programımıza katılmak isterseniz numaramızı hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve bu güzel şarkını, Türkmenca şarkımı sizlerden dinleyelim.

değerli dinleyenler. Ve tabii ki de bu güzel Türkçe-Maca şarkımızı sizlerden dinledik hep birlikte. Değerli dinleyenler, ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Bir günlük bizden bu kadarıydı. Değerli dinleyenler, bugün günlerden neydi? Bugün günlerden Perşembeydi. Sevgili dinleyenler, hafta sonu umarım güzel bir hafta sonu geçirdiniz. Sevdiklerimizden, ailemizden ve yarın da Cuma'dı. Ve diğer Cuma'ımız da hayırlı olsun. Hayırlı Cumalar inşallah herkese. Sevgili dinleyenler, kendinize her zaman iyi bakın. Hoşça kalın.

andaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsan.

0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
1: Saçım, başım, makyajım hepsi tamam. Ayda yürüyormuş gibiymiş şu an. Bugün gelir o hıyar dedim.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Bizde öyle kozlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz.
1: Sen söyle ben aşkından yanmadım mı aslında?
0: Çok yol yürüdük beraber.

0: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
1: Çak çak çatsın derim, kaşları çatsın derim, çok çok çok güzelim, unutursam yazsın.

0: Bizde öyle kozlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar böyle de yaşlanmaz.
1: Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında?
0: Çok yol yürüdük beraber

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen...

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: alışırım.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
0: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
0: 90.1
1: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
0: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
0: Türkmen FM sizinle.

Turçman FM Radyosu Çarşı'dan sunar. Hayat yolculuğu. Hayat Yolculuk programını hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Cabbar ve yönetmen Dünya Bulut.

Değerli Hürmetli Bacı kardeşlerimiz, Yüce Allah'ın salamı, bereketi, rahmeti olsun üzerinize. Hoş gelipsiz, safar yatıripsiz, Türkmen FM Radyosu'ndan Hayat Yolculuğu programına. Bildiğiniz için bacı kardeşlerimiz, haftada bir sizlere sunarız bu programımızı. Aslında programımız bir fetva programıdır. Yani bir saat zarfında, bir saat süresinde kimin sorusu var ise inşallah gönderebilir bizlere. Veya hutta telefonundan arayabilir bizlere. İnşallah Teala sorusunu dinleriz, ondan sonra cevabını bildiririz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyur, Bismillahirrahmanirrahim. Fes'elu ehle zikri in kuntum la te'lemun. Yani her Müslümana gereçti, bu dini anlasın. Hatta ki Allah Teala emrettiği işleri, sözler yapsalar, Allah Teala dediği işler de haramdı, sözler haramdı, bu yapımlar haramdı. Veyahut da bu alışveriş haramdı. Bu hayatta bu ahlak kötü bir ahlaktı, harap bir ahlaktı, haramdı bu ahlak. Mesela bunları gereçti Müslüman kardeşlerimiz. Her Müslüman anlasın. Her Müslüman anlasın. Her Müslüman öcülensin. Her Müslüman bilsin ne halaldı ne haramdı. Ondan sonra yapsın özüm bacı kardeşlerimiz. Onun için Allah Teala peygamberler gönderdi. Kitaplarını asmandan indirdi. Aynı vakitte ümmeti Muhammed teç bir ümmeti Allah Teala emretti özlerine. Her vakit hepsi Allah'ın yoluna davet etsinler. Ama bacı kardeşlerimiz asıl da bizde davetten fıkıh konusu fark eder. Yani davet oldu. Bir insana desen cigara kullanma daha, cigaranı içme haramdı. Bu davetti. Ama diyende bu halaldı, bu haramdı. Bu fıkıh konusu da bacı kardeşlerimiz. Aslında da fıkıhı ve fetvanı almarık internetten bacı kardeşlerimiz. Yani çok insan var baksın diyor ben her ne sorun var ise Google'da yazarım çıkarım benim için. Kimdir doğrudu bacı kardeşlerimiz? Onun için Türkmen FM Radyosu'na razı olsun üzerinden bizim için programı kurdular. Haftada bir sene kavuşuruk. Bir saat içinde kimin sorusu var ise inşallah cevap veririz özüne. Aynı vakitte bacı kardeşlerimiz her hafta sizlere bildirmişiz. Bu hafta içinde ne soru ulaşıp bizlere? O soruları ne cevap vermişiz? Aslında o soruları yazarız. Cevabını yazarız. Sizlere bildiririz özüm programımızda bacı kardeşlerimiz. O zaman programın iki tarafı var, iki kol var. Bir kolu bir tarafı o da ki bacı kardeşlerimiz bize ulaşan soruların cevabını vermişik, veririk, bildirik sizlere de aynı vakitte. Bu bir. İkinci, kimin sorusu var ise sorabilir, arayabilir bizlere. Numaramı 0770-161-64-61. 0770-131-3461. Bacı kardeşlerimiz bir kurdaradan sonra dönük sizlere ilk sorumuza hoş geldiniz.

أودي الحرمات باجي خرج طارمس بزدار السلام والله شبت صوم باهر خاتون عليكم السلام طلاب نفيس إبراهيم خاتون عليكم السلام ورحمة الله نسمات القرآن باللامس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسامة الناصر نخوج جالبسا عليكم السلام طلاب عبد الله ترشمان خوج جالبسس عباس خلعلة فاند عليكم السلام طلاب خوج جالبس باشتن جوزارنا الله راز olsun نور الناصرنا دا حبسنا çok sağ olasın diyarıq حبسنا diyarıq نور الناصر buyurur bir ölümüz var 24 yaşında her keşdiri yuxuda gördük عمره دادي بيلدغم جبل بشي يازبتي يعني خاتون ديارخ ان شاء الله خير ده اما بس اصل ده برنامج فتوى برنامج ده اون için يخونو açıklamarıq تفسير احلام بزده yoktu bacı qarışlarımız soruz var ise halal haram tarafından ibadet tarafından veya hutta muamele tarafından alışveriş tarafından evlilik tarafından inşallah cevap veririk Saki efendi aleyküm selam rahmetullah gaye hatun aleyküm selam rahmetullah baştan gözden Allah razı olsun cümle havuzdan sağ olasın Bacı kardeşlerimiz ilk soru bizlere bir hafta ulaşmıştı. Oydu ki kardeşim ameliyat edilir. Oğlum ben zekatımdan verilmez ne yoksa yok. Bakın bacı kardeşlerimiz aslında bir insanın görevi din tarafından her vakit sorsun. Bacım, kardeşim, emmim, dayım, bibim, dedem sorum özlerini bacı kardeşlerimiz. Evladım var ise sorum özlerini. Niyetler niyetmirler. Yani aslında ben beçlenmeyeyim mene ilç yakınlar mene hısımlar mene geçsin başkasına el açsın. Beçlenmeyeyim mene telefon etsin desin borcu verebilsen mene. Yok. Baba Allah Teala niçin bu kadar paranı verdi sana? Yani sen dikkatü etmiri. Dikkatü gelmiri. Böyle baksan ben Allah Teala bu kartı verip. Ben cümle bu kartı yerim içirem içinde. Bu kartı ben neydim? Hiç diyeyim sen bunu. Aslında وَالَّذ۪ينَ ف۪ي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِسَّائِلْ وَالْمُحْرُمَ اللّٰهُ تَعَالَى بِيُرْضَ Aslında bir kardeş, kardeş sorar, bacın sorar, bacı kardeşlerimiz. Ama geldiyse kardeşim veyahut da bacım ameliyat yedir, oğlu zekatın verilmesine, diğer burada bakarız bacı kardeşlerimiz. Yoksul ise, ha verir kızın zekatından. Yok besbele. Geldiyse ayrı evdedir. Tabi, ayrı evde yaşarı. Veyahut da bir evde 200 metredi sen aşağı özü yukarı her birimizin ayrı kazanı var her birimizin ayrı kesabatı var her birimizin ayrı para cebi var diğer ameliyat lazım ise özüne halva veresin özüne zekatı veresin özüne ne zaman yoksul ise benim kardeşim mesela koyduk 30 bin doları var diyorlar 3 defter var mesela evde böyle koyup özün ister kulağın ameliyat etsin parası da var İmeni şu zekatını vermezler bacı kardeşlerimiz. Veyahut da cebine girdiği bu ayda para benim paramdan daha çoktu. İmeni şu vermezler zekatımı. Bacım da aynı. Bacı kardeşlerimiz. Zekat geldiyse bacı kardeş bir ayrı ev dostlar ayrı kazandı. Çi yoksul olsalar. Yani ben senden soracağım. Ben oğlu zekatımı verim bacıva. Oğlu verim kardeşiva. Ha ya vallahi hamdolsun iyi durumlar. O zaman sen de verme. Sen de vermesem. Ama zekat seviyesine ulaşıplar, çibele insanlar zekat versin özlerine, sen de öresine kardeş. Burada verdiği o zekatı yoksul kardeşi var, yoksul bacı var, çi suabı var. Bir zekattı, bir de aynı vakitte bacı kardeşlerimiz, sılat rahim sahili. Onun için Peygamber buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, çi suabı var içinde. Bu bir. Çi geldiyse, yok elhamdülillah parası var idi. Hamdolsun çalıştı, ameliyat yaptı, böyle filan. Ama indi başkasına para borcludu. Bakarık bacı kardeşlerimiz. Borcluysa, mesela gün ayda 1 milyon girdi cebine, 400 bin çıra, adam çırası da 600'ü kaldı. Çi öcürancısı var, fakülte, üniversitede öcürancıdılar. Bunlar her bir ayda 150 bin çekildiler özüne. 300 bin kaldı özü için. Bakarık borcuzlanıpsa, Allah'ın rızalığında borcuzlanıp, yani halal olan şeylerde borçlanıptı. Yok borçlanıptı sayrasın arabasını delkişipti. Yok borçlanıptı mesela kumar oynayıp haşasızdan. Yok yok borçlanıp ameliyat yüzünden. Borçlanıp işte zerreli etti. Borçlanıp Allah etmesin tüçağını yandı. Parası kalmadı. Orada bacı kardeşlerimiz o kardeşim yoksul olsun olmasın o borcunu öderim yerine
ne kapsından? Borç diye. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de borçlu diye affeder. Kur'an-ı Kerim'de bir Allah Teala vel garimin. Garimin kimlerdi? Borçlu insan. Naksı borcudan dedik halal borçlanırlar. Yok kumardan, kumar yüzünden borçlanıptı. Yok. Halal tarafından borçlanıptı. Burada bacı karıştarımız paramızdan, zekatımızdan belki de hapsını da verir o yüzden. Ben böyle görürüm bacı karıştarımız. O paranı vermeyer galine. Sonra kardeş kime borcusan? Valla filan çez filan babasına 10 milyon borcluyum. Tamam. Dedik ki ne para var? Yetti. Al bu 5 milyonu sil. Veya hutta al bu 10 milyonu. Kime borcusan? Valla süpermarket sahibine param yoktu. Ev şu akşam süt alalım yemekti filan. Yetti öcünde parasını ver bacı kardeşlerimiz. Ama paranı verme eline. Bir zamandayız. İnsan var eline para girdiği zaman hemen telefonu derkişir. Hemen kalkırı bir arabaya ince al arabasını derkişir borcularını. Yok kardeş. Ben sana veririm. Yok yoksul diye. Ben sana veririm borçlu diye. Neden veririm sana para borçlu diye? Hatta borcu ödesen. Onun için cereçti. Ben senden sorum kime borçlusan onun borcunu veririm bacı kardeşlerimiz. Ghanim Ali kardeş, aleykümselam, rahmetullah, Türkmani, eftihir, hayır akşam hatun bacımız, hocalar razı olsun. Zeynep babası, aleykümselam kardeş, baştan gözlerine. Allah razı olsun. Can Kuş, aleykümselam, rahmetullah. Yaşar Efendi, aleykümselam, rahmetullah, baştan gözlerine. Asina hatun, aleykümselam, rahmetullah, baştan gözlerine. Allah razı olsun. Sağ olasız, Dalya hatundu, Zeynep hatundu, Halil anlası, Derzi bacımız, aleykümselam, rahmetullah, baştan gözlerine. Bacı kardeşlerimiz, Celal'ın öbür soruya. O da paranın zekatını kim verir? Bakın. Ben sana borç verdim. Ben sana borç verdim 10 milyon. Borç veren benim. Borç isteyen benim. Borç alan, borçlu olan sensen. Lan cadı 10 milyondu. Aslında o paranın zekatını çıkardan benim bacı kardeşlerimiz. Yani sen cidden il zekatı çıkartı. 2-3 ay sonrası para hiç kalmadı. Allah etmesin tükene bir şey oldu. Malı kalmadı. Kahtu menden borcu aldı. Hatta ki tükeneyi baştan kurasan işliyesen. Tamam. Celen il aluda 9 milyon 900 bin var. İyiydi. Bu para hardan sana? Maldan tükenen işledim. Paran kim verdi sana? Şeyh Mehmet verdi sana paranı. Muhammed Hoca sana paranı verende 10 milyonu yarın veya hutta celini filan saatte bizim vaktimizde cerrahçta paranı vermese, veresen benim. Borcumu döndüresem. E sen o borcu koysa yanaşaya cünde cilin 5 bin 10 bin 5 bin koysa yanaşaya hatta ki 10 milyon olsun veresen bana. O paranın zekatını sen vermesen yani bir paranın zekatını borçlu insan çıkartmaz zekatını. Borcu veren çıkardı. Benim param çıksa o dedi borcdu. O zaman ben çıkartırım zekatını. Bu bir. İkinci not bacı kardeşlerimiz. Ne zaman çıkartırım zekatı o paranın? Bende 40 milyon var. Onda sana borcu verdim. Bu 50 oldu. Eydi 10 milyon bende de. Sen de bu yahu da. Tamam. Bir madem çibilisen o insan döndür o paranı. Cumali bir insandı. Bundan önce verip sen döndürüp bir daha zamanında sağ için. Bu ikinci de çeradı. İkinci defa borcu versen özüne. Bu insan madem ki vakti vaktinde paranı döndürürsen için o zaman o paranın zekatını verirsen. Ama geldiyse yok vallahi orada kaçtı gitti. Zaten görürsünüz maalesef bazı ofis tükenlerinde baksan bir insan çalışan orada alemandı. Baksan paranı vurur kaçır gelir. O para bacı kardeşlerimiz verdiğim sana borcu bilmem döndürsen benim için çıkartırım zekatını kalan paramla. Ben dolduğu paradan beraber. Ama yok vallahi hiç döndür müsen? Dedi o bana bir yıl sonra. O da 5 yıl oldu. O zaman bacı kardeşlerimiz o paradan el yekharam. Biz ya daha bitti el yekha. Yani saymasan 50 milyonu var. 40 cebuda 10 borcu insan yanında. Sayasan sadece 40'u var. Neden? Çünkü o milyon uçtu gitti bacı kardeşlerimiz. Ölmüş paradı. Ölmüş para döndür mü özüm? Vakti zamanı ha zamanıydı. 10. ayın birinde. 11. ayın biri döndürmedi. 13. ay oldu, 1 oldu, 2 oldu daha. 8. ay ulaşacak. Cidden ilden süresi vakti bitti, zamanı getirdi. Ama getirmedi. O zaman ölmüş paradı.
Masal xatun buyurur, oğlu bir arvad gelsin umraya mahramsız, kimsasız bəli xatun demişik. Bunda xilaf var. Bəzi fuqahalarımız, bizdən avaçılarımız, yani dediler hadisler var, ayetler var, ona göre dediler olmaz gelsin bir arvad, illa ki kimse olsun özüden. Bəzi hocalarımız buyurdular, yo oğlu geldiyse, yani güvenirse insanlara, o zaman da güvenli bir zamandı. Orada kimse kimseye deyək şer satmaz, kimse kimseye deyək kölgəsini yermez, hek öz yolundadır, oğlu geçsin. Bazına buyurdu, dedi yox. Bir 5-10 kadın olsun özden, arvad olsun özden, bir 3 tane olsun özden odada. Biz, her oda, mesela 4 insan var ise içinde, biri özüdür. 3 tane bacılarına gelirler mesela, yaşlıysalar, oğlu zaten beraber kalsın. Yani birbirine məqayet olun. Ama biz diğer bu zamanda bacı karışlarımız, mahram istemez. Neden? Çünkü bir de herde elhamdülillah çarşı hava limanında uçağa minlik 2 saat sonrası Medine Menevvere'de anlık. 2 saat hemen peygamberinde anlık sallallahu aleyhi ve sellem. Ötelde aldı odasını neçe kadınla beraber, 3 kadınla beraber, ötelde kalır beraber. Bu bütün dolanmakları, mezarları hepsi kadınlarla beraberdi. Umre'ye niyet ettiler, ihrama girdiler. Kadınlara barabardı. Mekke'de yer alırlar, aynı kadınlara barabar. Orada tavaf eder, umrani yapılar, kadınlara barabar. Barabara dönürler. O zaman diyarık istemez, illa ki mahram olsun. İlla ki mahram olsun özen istemez. Ama diyarık bacılarımıza burada, orada elbise özen makayet olun. Orada Mekke'ye cürmavun. Yani bazı cürek maalesef sanki bir töreni gelipti baksan. Özü umreyi gelipti. Ha vallahi. Yani bir kalem sağ gözüne vurup bitirip kalemi boyu boyu. Sola bir kalem vuruptu. Ha valla el uzun şişirdi. Bacı harac etsen. Bacı bu filan devlet dacı. Bu umradı. Onun için elbise uzun mekayet olun. Orada konuşma uzun mekayet olun. Hatta ki kabul olsun sizden umra inşallahü teala. Esen çüzacı hatun. Aleyküm selam. Ahmetullah baştan gözlerinden razı olsun. Sağ olasız. Allah sıxlasın. Daliye Mustafa hatun. Buyur, geldiyse nene baba sadece evlede oğlana para verirler, kızlarına vermirler. Oğlu yoksa yok, diğer olmaz. Asıl da bir baba nene hayatta içen oğluma verdi, o gerek kızı ve aynı paranı versin. Hele be azı oğlana verir, kıza hiç vermir. Kıza hiç vermir, bu haramdı. Öbür haram harda ama bundan biraz azdı. Oğlana verir, kıza az verir. Oğlana 5 milyon veripti, kıza 1 milyon veripti. Nişi baba? Yani ben çok şey yeşdirem. Baba, yani kızına vermir. Baba ne özüne vermişsin kıza? Valla bu kız yarın çürüçen için kalı. Hatta evlenirse. Hatta evlenirse. Enişi başı üstüne gitmesin kişisi yanına. Diyesin babam bu kartı verdi bana. Yani biz vaktiyle yeşdirdik. Filançaz evlendi. Bu kartı altına pardı elinde. 5-6-10 buhça pardandı. Albisa pardandı. Filan şey pardı. Bu samavara pardandı. Bu kablara pardı elinde. Bu çüpe filanı pardalında indi ne oldu? İndi ve azı maalesef bunu yapmırım. Hele ve azı ondan yanlış yapırım. Hınnat töreninde Kabe'nin kesmek töreninde hoca etiyle padır orada baksan nenesi kalkırı bir koydu yakın dücün yapır olsun bir çef meyter zırına çağlar olsun neydi? Valla ben kızın nenesiyim. Kızım ki bu işi yapırım. Diğer kıyamet Allah Teala'ya cevap ver. Onun için dikkat edin. Olmaz. Bir baba nene oğlana versin, kızına vermesin. Geldiyse de oğlan yoksuldu. Kız elhamdülillah devlete vazifet sahibidi. Veyahut da elhamdülillah kişisi var, evlenipti, o para veririzine. Gene de cenabından izin alsalar. Kızımız oğlu kardeşi veririk, oğlumuza veririk, yoksuldu. Boyumuz az dele. Bir insan hayatında oğlan kızı aynı seviyede verir, aynı para verir. Mına bir, mına bir, mına çi, mına çi. Yani insan ölenden sonra lizzeker mitlu hazzil ünseyen oğlan çiçik kalı kız için bir kalı. Bana dikkat edin bacı kardeşlerimiz. Bir hurda ara verin. Aradan sonra kalın bizimle kaldığı sorular bakalım nerede cevaplar nerede.

Bəli, dəyərli hörmətli bacı qardaşlarımız, bir daha xoş gəlmişsiniz. Düşmənin FM radiosundan Həyat Yolçuluq proqramına nömrəmiz 0770-131-3461 bacı qardaşlarımız kimin sorusu varsa fətva tərəfindən inşallah təala hal haram bildiririk. Arasın bizləri telefonla, WhatsApp'tan inşallah cavabını veririk. Vatin Xatun, aleyküm selam, Abdullah baştan gözlerine. Sorusu var idi bacı kardeşlerimiz TikTok yoluyla. Yazıbdı, bir kadın, bir nene geldiyse karnında uşağı var. Ama hala uşağa can ulaşmayıp, ruh ulaşmayıbdı. Oğlu saldırsın özün, diğer oğluma saldırmak. Yani ben bacı kardeşlerimiz ayet hadisi koyun bir yana. Ayet hadisi baştan gözler ama indi konuşuram mantık tarafından sizler için. Vaka halde indi. Mən sənə bu kalemi verdim. Bu kalem ne kadar değersiz isə, ne kadar bu kalemin kıymeti yok isə, ne kadar kıymeti yok isə, deyemezsen Allah istəmirəm özün. Üzümə çal, Allah doktor istəmirəm özün. Etməsən bu işi. Ne özündən? Çünkü mən sənə sevdiğime bu kalemi verdim. Değeri var yanımda. Ama geldiysə, Allah Teala sənə bir evladı verib, ey Allah'ım, istəmirəm bu uşağa. Yok, bu da cibəli. Ben nədir? Vaxtıyla, bir kadın telefon etti bana, öz kısmımdandı. Bak şimdi dinler bana. Dedi, Mulla Mehmet dedim bana. Dedi, bir sorun var dedim bana. Dedi, konuşumuz arvadı. Dedim bana, abla sensen yani, buyurun konuş. Dedi, konuşumuz arvadı. Biz sen, yani yoksuldular böyle filan borcudular. Uşağı ve karında olabilmir, 2 aylıktı, ıstır salsın uşağı. Diyem nişi, vallahi değiller borcluyuk filan. Dedim filan abla dedi bana. Dedim borcun çefil Allah'tı. Siz borçlanmadınız kumar uzundan. Borçlandınız. Ev yenice baştan yaptınız. Allah Teala size destek açtı. Ay bay. Ev işinizde biraz makiyet olun. Ayağınızı çok uzatmayın yorgandan fazla. Yorgandan biraz aşağı ayağı uzadın. Bir de aynı vakitte duayla Allah Teala sana yardımcı olun. Ama bu uşağı saldırmaz. İndi o uşağı bacı kardeşlerimiz 5 lisede. Gelende bize böyle bakanda gözüne. Der bu dayıydı. Bu koymadı seni salım. Onun için bacı kardeşlerimiz bana dikkat edelim. Allah Teala bana bir evlad verip yoksulsan Allah buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de nahnu narzukuhum ve iyyakum. Öbür ayette nahnu narzukukum ve iyyahum. Size de evladınızı biz Allah Teala özüdür buyurur ben rızıkuz veririm. Onun için bacı kardeşlerimiz biz dua yerine, istiğfar yerine Allah'tan isteyek ey Allah'ım sen bize başka bir evlad verirsen fazla evlad ey Allah'ım bize yardım, destekli ol hatta çip uşağı iyi besleyek. Rızkın dözden önce gönder. Zaten Allah Teala böyle edirir. Sen hele bilmeden nefsi gelir bir incire bir haberi yoktu. Adam incir almanım için. Arvat para yoktu cebinde. Kadı adam çi incir dostsa. Gönüm incir isteri. Hemen kahtı çi incir atır sağaç. Onu yedi. O sağaççı da acı. O uşağçı da. Onun için Allah Teala uşağın rızkını yazıptı. Bacımız. O uşağın canı var, ruhu var yoktu. Olmaz saldırırsan. İlla ki bir halette. O da geldiyse 3 doktor bakın. 3 doktor senedir bu uşak kalsa karnında sana zararlı var. Seni öldürür. Zahıt boğar sen Allah etmezsin. Veyahut da kalbine zararlı var. Veyahut da bu uşak kalsa uşak sak çıkmaz öler uşak. Uşak sakat öler. 3 doktor diyenden sonra 3'ü de tamamen 7 doktordular. Ondan sonra diyerek sana bu uşağı saldırabilsen bacımız. Ama boş boş yer uşağı salmak olmaz caiz de göz başımıza. Ne dualı rızkımız çağındı. O yahut da ben adamla anlaşmıram. İstemem uşağım olsun. Bacıba haçat yerimez Allah Teala yanında. Burada katil sayısı mekayet olun. Gamzeli iso hatun buyurur selam aitme selamutullah. Dil hüçümle de bir erçeç. Arkadaşlarım beraber cülle yazdı. Eve geldiği zaman üzüm onu oldu. Bak bacım. Bu çok adamların derdidir. Çok adamlarda bayıp var. O bayıptı. Bu şeriatta günahçılıktı. Yani ben bütün cülümselerim, iptisamelerim, cülümselerim, cülmeklerimi, çeflerimi, konuşmaklarımı, şakka etmekim hapsi yazdadım. O gelende hemen üzüm on oldu, öz bir parça oldu, müstatil 4 kurnalı oldu üzümle. Ne oldu kardeş? Bunun üzerine çaresini diyorum. Kardeş, ne olupdı? Ya başkasın cülüsen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nenelerimizle nelerimiz Ayşe'den beraber yürüşmek yarışma derdi bacı kardeşlerine kaçmak. Ya bakalım kim geçer? Harda?
kimse yoktu Medine'de onca yerde. Bir sokakta kimse yoktu. Üstüt peygamberdi. Arvadiden, eşiden böyle şakka ederdi bacı kardeşlerimiz. Böyle haniciler ederdi. İndin ol adamlara. Bütün çefi, bütün safası, bütün her şeyi yazda bırakırım. Aslında biz diyerek kahru derdi koy yazdı. Eve girsençi bir şey yoktu. Çünkü arvad üzüve bakırım. Arvad dilve bakırım. Şuaları üzüve bakırım. Babamız bir gün bitti. Sanki cihan savaşı olubdu. Üçüncü cihan savaşı bala etmezsem. Babamız böyle üzü dönübdü. Çünkü kalmaz daha öcünde. Her birisi bir odaya kaçar. Odama kaçar. Bu zerzemiye kaçar. Ne olubdu? Babamız kızıp. Yarın sabah tutsan öz. Ey, ne olmuş baba o? Vallahi bilmiyorum. Babam böyle geldi eva. Özde bir saat önce çayhanada Cülmağ'ın sesi Ahmet'e ulaşırdı. Keçel Ahmet çayhanasına oturup Cülmağ'ı Ahmet'e ulaşırdı. Kardeş burada günah çarsam. Bacı kardeşlerimiz sizlerin programımız devam edelim. Kimin de sorusu varsa inşallah Teala cevap verir. Allah'ın izniyle gurup. Allah razı olsun. Hatun aleyküm selamutullah. Türkmen kızı Hatun aleyküm selamutullah. Hoş gelipsem. Hoş gelipsiz. Buyurur. Öbür hatun Hudul Asif'e buyurur. Dir oğlu bir insan bacısına vermezsin, hissesini, hakkını mirastan. Ha oğlu. Bakın bacı kardeşlerimiz. Biz dedik bir babanın beş evladı var. Çi oğlan, üç kız mesela. Bir örneğe cürrem. Çi oğlan, üç kız. Baba ölenden sonra şeriat dirisine oğlanlara çi pay ver, kızlara birer pay ver. Yani çi oğlanı çarpı çi ile dört. Üç bacı da var yedi. Yedi yeri bölesem buna. Nenen diyeyim birem. Sadece oğlu var babamın. Mesela. Çi oğlan, üç kız. O paranla çi yeri böldük, yedi yeri böldük. Her oğlana çi pay veririk, her kıza bir veririk. Geldiyse de kardeşim biri dedi ben istemiyorum payımı, verin bacıma, verin kardeşime. Bacılar bütün dedi, bütün dedi, bu kardeşimize verelim. Bu kardeş dedi bir kardeşe verelim. Veyahut da her naksa deyirse oğlu bacı kardeşlerimiz. Ama rızalığıyla. Mesela ben derim, benim payım 10 milyondu, verin bacım çıkarsın, boyuna zıt olsun. Mesela. Bacın biri o kardeşimi vermeni istemiyorum mesela. Ama aslında böyle paylanır. Her kişi payın alandan sonra koyuna verse versin. İstemiyse tenazül etse versin. Başkasına bacı kardeşlerimiz bu oğlu Allah'ın izniyle. Dünyada varı hatun. Aleyküm selam rahmetullah. Baştan gözlerine. Stephen hatun. Aleyküm selam rahmetullah. Buyur. Eşim bana hıyanat etti. Erçacım. Kardeşler vadiden. Bakın bacı kardeşlerimiz her vakitte diyarık girme kardeşin evine. İlla kardeşi evde olsun. Bazı kardeş de maşallah arıva girdiği ucunda kudeli aziyasını kolmar hapsi yazdı çöz yazdı özü için. Kardeş gelinde sanki bacı kardeşler. Biz dedik bacı kardeş ucunda bas babi girmesin. Şu şeytan ölmeyipti. Şeytan daha boynu bu kabalıkta olup üzerimize. Ve haram daha fazla olupti. Ve sabır etmemek şehvet, haram şehvetten kalmıyordu bacı kardeşlerimiz. Onda üzerinde internet var, yol alıştırır. Bacıdan böyle olur, kardeşten böyle haram işler olur, alıştırır, öcelerdir bizleri. Bakın adam var, kardeşi kanşaları, bilmiri kardeşi, ne bir gözden bakır özne bacı kardeşlerimiz. Buyurur, eşim beni hıyanet etti, kardeşi Arvadi'den, yani öz eltisiydim bacımızın. Uşalarımı da apardı. Diri üzerime de özü şikayet açtı. Şolar adamdan. Diri bana ya hakkı istemezsen bir şey benden ya da boşaram seni. Affedersin. Bakın bacı kardeşlerimiz. Çok insan var kanun yoluyla Allah'tan korkamayan mahamiler yoluyla kahır kanunu başka bir kalbe koyurlar. Kanşarı hatta ki bütün ne var çabın filan çizasında hapsını versin. İlla ki sıkır özün kurnaya. Ya verirsen bana çabınları altını filanı ya da koyarım seni böyle. Bazı adam var bir şey yapar. Bazı arvad var bir şey yapar bacı kardeşlerimiz. Burada günah çağırdılar. Tamam cehden bir cehde kanun diyenler çordu. Kanun tanımaz. Mazlum zalim şimdi. Kanun yer ispat üzerine. Cehde şahat paraydan yalan diyesin. Her birisi bir $100 koy cebine, bir çağıt koy cebine. Yemin içersen onun için diğer bunun arvadı dünen İtalya'daydı. O yüzden fakir oturup Kore pazarında. Oturup musallada.
yemin içerler. Elin çar Kur'an'a. Cidat şahadın biri getti mahkemeye şahadlık etmeye paraydım. Durdu kazı ucunda. Kazı kalktı ayağa. Herkes dursun ayakta yemin içer bu kardeş. Dedi Allah'a yemin içer. Andı iç yemin içti. Dedi böyle gördü böyle gördü. Dedi ahir alıyor koy Kur'an'a. Böyle bak diye bir dakika. Dedi kardeş sen bana yatırdın. Dedi yemin içerlerle diyemedi Kur'an var içinde. O da ayrı paradı ha. Yani yemin içerim. Meselen 100 dolar alır mesela. Elim de koysam Kur'an'a 200 dolardı. Bakın bacı kardeşlerimiz ne de bir cüraat Allah'ın hakkında. Onun için adam var kanunu tamam kullandı. Tamam kanun da bu. Ama şahadları baksan Allah'tan korkmalar paraya karşı bir şeydiler. O yahut da bu yapay zekalı işler var. Bu zeka sınayı. Bununla bazı iş yapar arvad üzerine. Arvadı atır esfeli safinden illa koyur boşansın. Boşanasan benden bir şey de kalmaz benim cisimde. Hapsın Allah mağludan. Bacı kardeşlerimiz burada günah çağırdı. Kanun sana da neyse ama Allah ardadı. Allah cezir burada yakin olsun sen iman olsun. Allah mağın görür kanun olsun olmasın. Ona dikkat edin bacı kardeşlerimiz. Neval Halidi Hatun. Allah razı olsun sağ olsun Hatun. Evin Aslan. Aleyküm selam. Hoş yapsan baştan gözlerine Allah razı olsun. Ali Kemal kardeş, aleyküm selam, rahmetullah ve berekatü buyur. Dir kalktım, bütün payımı verdim kardeşime. Ondan sonra dir attım beni. Subhanallah. İşte bazıları, valla eylik etme. İnsanlar eylik mağdacılar. Diyarık biz eylik ederiz. Ama çi insan var ise hocamda, biri eylik'e, yani layık tozuna, biri layık dağcı olup ona veririm. Geldiyse de, bilmiyorum insanları, ben eylik ederim özne. Allah'tan ben suabı açırım. Bakıramam kan şağrımı versin. Tabii aynı vakitte de onu unutmayalım. İnsan var ne kadar eylik ettiği özüne Subhanallah durmaz gözünde. Nançürlük eder bacı kardeşlerimiz. Ve bu nançür insan Allah Teala sevmez. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor Allah Teala? Buyur. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Birbirinize eylik edip sağız unutmaun, nançür olmaun. Efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Dir cehennemin çoğu böyle baktım. Zencinlerden, ummatından, zencinlerden arvadlardı. En çok arvad cehennemdeydi. Neden ya Resulallah? Yok kadın olduğuna. Ama Peygamber'e bir sallallahu aleyhi ve sellem dir ne kadar eylik etsev, nençülük eder. Adam sen neydi sen benim için? 65 ildi sen çıbı adam cünde başta bir çakut çaldı. Sen çıbı adam cünde parmaklarını ellerin koyur pireğimiz ataşına. 65 ilde hiçbir eyliğin demedi. Adam niyetu, adam niyetu. Burada günahçılıktı bacı kardeşlerimiz. Mehmet kardeş buyur, Şeyh Efendi hacı adım yazdım. Beyci oğlum evlenmeyipti. Diller bana olmaz desen hacı, illa oğlu evlendirsem. Böyle şey yoktu bacı kardeşlerimiz. Bakın, hac farz üzerime. Hac bir defa hayatta farz üzerime. İndi fırsat var. Adım yazdım. Adım yazdım. Adım çıkırı yolcu derim hacım. Ama geldiyse çinci defadı hacım. Çinci defadı yolcu. Diğer bu çinci defa etmek hacı sünnetti. Tatavvuktu. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bacı kardeşlerimiz dört defa umur edipti. Bir defa hac edip. Ne yüzünden? Çünkü bir defa etmeseydi fazla etseydi insan olur. Her giderdi hacım. Her 7 milyon Verer de haca. Yok yok. Bir tek defa farz üzer. Tokluk da acım. Aslında da bir defa hacdan sonra o umre yerine de, o üçüncü hac yerine de bir tane evlendirse o evladı da, evladına bir tanesi evlendirse o bunun suabı daha fazladı. Ama burada diyelim yani her kişi yerine fetva vermesin. Bu ablamız Mehmet adında benim adım abacıdı yani. Ablamız istedir etsin haca. Sonra bir şey olmayıptı. Yani bir gün Kur'an ederler. 3 illikti bu Kur'an. Allah etmesin. 3 il malında hiçbirisi çıkmadıysa adı o paramı versin, oğlanı evlendirsin. Sonra bunlar naksı oğlan para lazımdı özüne. Yok harcadık oğlan. Yani senin çoğulu açısı evlensin isterim. Birinin affedersin. Parası var, öbürsünde var. Ama biz sır para verirsin hatta toy etsin. Toy naksı toydan, dücün bir bak tutsun çıraydan 150 bin lira. Filan sen açığa yatırsın. İçime olsun içinde kalk. Bana ben para vermem.
من سن اولان ترم برم پرامنن جت میم حج پران ورم سنم سن مام چی میتر زرنا چالسن او پردم. بیر پارچه آتون آلتون دب بیر پارچه یتاق تاخم دب بیراز قصش البیساد بیت هیدا الله مند. من سن پران ورم برم خاصن چی نمالم چن میتر زرنا چالسن. الله تعالی بیر قرآن کیم دم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واجد خرج تارمس بیر خورد آردن سورا قلم بزنن قلم سولار آخر خصبتن.

0: بالدي هل حلمات باجي قرشتار مس بير دهدو نص دردن حياتي يورشل البروغرامه تشماني في ام راديو سنن قلب من صاحب خاطر بير عليكم السلام ورحمه الله بيزجل بير خاطر عليكم السلام تولا دير باجم دير اخداشم دير عفداسس ننن باجم جادي دلر حتى شي ايشنن بوشانم ناد والله بير شي انا بارامر طبي بردا ديار دنيا وزاخرتو ساتسس سحر جادي باجي قرشتارمس شفردي شفر اياغون زدان بارماغ دشلر ايو يخان الله يوني خار يوسف الناصر عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دير برجدان altın almak yok hatun olmaz. Geçen bölüm dönse Tuçmen FM radyosu ya Facebook'ta giden haftanın bölümünde bir 3-4 dakikalık bunu konuştuk. Yani bir merkez çıkıptı, bir yer çıkıptı, adı her neyse aleme kahırı 10 milyon verir. Dirsen ayda bana 362 bin lira döndersen bu 10 milyonu vermez aleva. Sana bir çağı duverir. Adı bütün bilgiler üzerine adına döyücü. Manda paraça. Dir sənə 3 ildə 3 ilin içində hər ay mənə 362 bin verəsən. Saydım özün 36 aydı 362 bin dolar çıxır sənin üçün 13 milyon 62 bin dolar. Yəni səndən 3 milyon 62 bin faiz alım. Hələ nədir sənə? Get filan altınçıdan altın qaldır o parada. O altınçı da qassab da altınçı da acı buradan kəsir biz deyərik. Qaxırı fazlasını sənə satır altın. O altın da satan da cənə zərəldi. 3 milyon 62 bin burada zelal. Altınçı Allah bilince koyup savaş altın baha. O da bir zelal. Satanda o dözün cene zelaldı. Faiz haram haram. Onun dözlerine dirsen valla bu murabaha isteyen murabaha. Yok bacımız altın almak dedik borcdan olmaz, kıstan olmaz. Ablamız buyurdu zekat altının her il çıkardırık bali hatun. Madem ki altın kalıp sende sen zencinsen. 20 miskal altın olan zencindir. 20 milyonu var. Onun için deriz çatını veresen her yıl. Hatta esici olursa 20'den az ise vermezsen. Ama ne kadar 20'de veresen zekatı. Alo buyurun. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Rahmetullah berekatuhu. Hoş geldin sen.
1: Hoş bulduk yaşı hayatım. Yaşı bir sualım var. Şimdi bu altın üzerine çalışan da.
0: Bəli.
1: Yaşı bu altın mavzuğu.
0: Bəli.
1: Diyarın altıncı vardı indi. Biri mesela geldi ile benden altın kaldırdı ile
0: tamam. Ben
1: o altını döndürürüm paraya.
0: Yani necə? Benim de altınçıyım. Ben altınçıyım. Ben.
1: Mesela diyağın mesela 4 milyonluk altınla kaldırdım özünden.
0: Tamam. Parasını verdi o?
1: Parasını vermedim.
0: Vermedi o. Bu bir faiz. Böyle.
1: Bana ne diri? Mesela diri bu altın 4 milyonluktu. Sen bana daha para borçlusan. Altın borçlu dövsen.
0: Tamam. Yani sana altını anladım. Altını sana borcdan satırı para vermeden sen altını da koru sonra kalsın yanında dirsene sen bana para borcusun. Bitti daha.
1: Altını verir sana.
0: Verir sana.
1: Altını verir sana. Biri sen bana daha altın borcu dövsen sen bana para borçlusan aydan ne kadar sen mesela bana para verirsen. Yarın yani neyde diller adiller ne dözlerinde diller mesela mesela sığır kalkmak anlakta haram olmasın.
0: Böyle.
1: Ondan tarafa.
0: Yok haksız yok. Bizde hadis sarih var. Bizde Peygamber Efendimiz hayya ala salat şerif bir hadisti. Sahih Bukhari'de Müslim'e yaptı. El-zehebu bil-zeheb. Yeden bi yed. El be el. Altın ver. Paranı al. El be eldi. O dakikada. Gel o dakikada veririm seni al menden. Ama valla para sonraya kalsın. Kısıtan ölmene. Aynı dolar almak o. İndi pazarımıza aynı dolar belediler. Ben seni 160'tan sayarım dolar üzeri var. Ayda bana bir kartı ver. Olmaz haramdı kardeş.
1: Haramdı.
0: Haramdı böyle.
1: Çok sağ olasın.
0: Gözünden hayat. Baştan gözlerine razı olsun. Sağ olasın kardeş. Allah sıhhalasın sana. Allah yere geçsin hepimizi bu haramdan. Bazı kardeşlerimiz maalesef bir zamanda yaşırık. Yani koy böyle diyeyim. Bir doktor yani doktordu. Mesela koy diyelim damak doktordu. Beyin doktordu. Edebmem ben doktorum. İlla okuyayım öz kimin. Ama o doktor mullu olup. Bakkal mullu olup. Altınçı mullu olup. Fitar'da hayesna'da mullu olup. Olmaz mı hacı kardeşlerimiz? Herkes şu ver öz eline. Herkes öz sahabe eline verir işi. Yani ben indokçam bu radyoda Allah razı olsun. Neçeli program sunduram. Yönetmenin işi bildim ama olmaz oturayım yerinde. Yönetmen de bir program sunucu. Bana dikkat edin bacı kardeşlerimiz. Herkes öz yerine saygı göstersin. Kanşarın da yani uzmanlığın özmanlığında yani saygı gösterin. Bunun işi budur bacı kardeşlerimiz. Bana dikkat edin. Maalesef altınçlarımız da maşallah mullu olublar. Kalkırlar çoğu fethi öyle yerlerinde. Valla bu halaldı, bu halaldı, bu halaldı. Halaldı acı kardeş. Valla haramdı. Valla denguz yetişimin haramdı bu. Faizden yani borçtan almak altını faizdi Peygamber buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hatun aleyküm selam rahmetullah buyurur. Oğlu selaçtan o adam üzerine arvadı vurur. Valla kardeşi diyerek bir pisici affedersiz. Bu örneği veririm. Bir pisici sıksa bir kurnaya kırmışlar senin. Eşi de arvadı da hatta sebebi nedeni var ise vurmaya gerek yoktu. Konuşmak var. Ar-Rahman allama'l Kur'an halaka'l insan allamahu'l beyan konuşmak anlatmak kanşara ot konuş özlem fayda etmiri apar özlene basyanla kızuz 1 2 3 yedir kalsın çocuğun burada öcüt nasihat verin özüne iyi olmasa boş yiyin özüm bitti ama khere şere zilleça khere şere bokusça alamın kızın kul almayıpsan kulluk elhamdülillah bitti İslam dini kulluğun yerini çöçünü çastı. O yemin diçipti kulası derler. O filan şey azat azat azat bir şey kalmadı bacı kardeşlerimiz. Onun için olmaz. Eşi arvadı uğrasan boş boş yer. Ahmet Yıldırım aleykümselam rahmetullah hoş geldin sen. Baştan önce Meryem Hatun aleykümselam rahmetullah. Yusuf Annası baştan gözlerine. Ömer Hüseyin numaramız kardeş 0770 161 64 61 Tuşman FM Radyosu İndaç Sav Radyo'nu dinlesen bizlere. Cir Facebook'a da aynı Tuşman FM Radyosu yazsa o çıkarsan için. Numaradan telefonu ararsan bizlere. Numaramız 0770 161 64 61 Meryem Ayet Hatun Aleykümselam Rahmetullah buyurur. Şefendi, Kur'an-ı Kerim'i okuram ama bazı şeyleri anlamıram bazı sözlerini. Allah kabul eder mi? Bela hatun kabul eder. Biz hocayık 20 yıldan fazla. Gene bazı ayetler var. Dönük bir daha Kur'an-ı Kerim'in tefsirine. Anlayalım bunu. Ve çok iyi. Ve indi de. Bana bir ayet sorsa, bilirsem cevap verin, bilmiyorsam hemen dönem tefsire. Hiç ayıp da acaba arkadaşlarımız. 6.326 ayetti. 226 yani 6000'den kusur ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Cebuları hapsın anıyasan yaddan çıkar bacı kardeşlerimiz. Onun için naksı ayet anlamsan hakkı var. Duras o dakikada sor. Veya hutta bazı kitaplar var internette kitaplar var tefsirler var Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim tefsirleri Ebn-i Kethir'de başkası. Veya hutta programı telefon aç. Selefinden ayet anlamıram. Biz de bakarak tefsirine ağaçlar ve siz için Allah'ın izniyle. Nur al-Kamer Hatun, aleyküm selam, rahmetullah, berekat, baştan gözlerine. El-Verde el-Beyda, Hatun bu nene ve bacı cadidir kız için ruh-i şer'i açsın evde. Bir de nene bacının elinden bir şey almasın. Bir de telefonla koysun ararları. Yani emin ise nenem celliğimize cadı atır veyahut da cadidir bana, valla ciritmem yuvasın. Kusura bakma, Allah sana nene. Telefonlaşırım sana, hastayım, telefon cevabı verebilmem. Zaten hastayım. Veyahut da diyelim özne, şollarım okuru, yani bir doğru bir özür diyelim özne, mahana diyelim özne. Hatta koymayayım cahsını. Çünkü bu cadıçar, şerdöc illa ki senden nenavın adını sorsun. Yok, bazı şere attığı bu bardak su var. Bu bardak suyu, bundan cadıdır üzeri var. Bana makayet ol bacı karıştırmaz. Nefahat Kur'an'ya kardeş buyurur. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem salavat vermek azandan sonra sesten, eşkere cahır sesten, caiz yoksa yok. Bak kardeşim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyurdu, bildirir bizlere. Azan okuyanda, azan muezzin, azan okuyanda öz kimin selavın. Ondan sonra salavat verin bana. Ondan sonra dua el vesile. Allahümme rabbe hadi da'vati tamma. Bu duanı okuruk. Bu salavat bacı karıştığımız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirmedi nece olsun. Sesten olsun yok sessiz olsun. Bildirmedi. Onun için bildirmediği zaman çi tarafta tamamdı. Sesten okuyan dir peygamber demedi sessiz. Sessiz salavat veren demir peygamber, dir peygamber demedi sesten verin. Ve diyen de halifeler biri hilaf etmedi bunun üzerine, biri sormadı. Tamam yapmadılar o zaman. Ama hadis çi tarafta tamamdı. Çi tarafta hadiste var. Peygamber diyemez. Sessiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbirisini diyemedim. O zaman çisi de doğrudur. Yani ben dedim sana mesela o arabanı yatmak için. Nasıl araba? Çi araba duruptu. Naksın yatsa o tamamdı. Madem çisi de sen oldu. Naksın yatsa olmam için tamamdı. Neden? Çünkü ben diyemedim illa çi bunu. Ama yanlış hardadı. Ben diyeyim peygamber sesten verip. Yok. Peygamber sesten vermeyipti. Bu bir. Çi. Diyeyim illa çi. Üç defa peygambere salatu veresen. Yoktu böyle şey bacı kardeşlerimiz. Bana dikkat edelim. Sonra aramız bozulmasın camilerimizde. Salavat sesten sessiz üzerine. Şimdi öz camımda diyemişim. Kim gelip hoş gelip sen. Azan oksan böyle buyurun azan oku. Doktor efendi sessiz sessiz derim çiğ buydu. Oğlu. Ama Fatiha vermek azandan sonra yomunu Peygamber Efendimiz demeyeyim. İlâ ruhun nebiyil Haşimil Kureyşi. Sonra Bilal'di. Sonra bütün Müslümanlar. Bunlar yoktu bacı kardeşlerimiz. Bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dininde yoktu. Fatiha vermek azandan sonra. Bunda hilafi yoktu Allah'ın izniyle. Ercan Kal'ali. Aleyküm selam. Rahmetullah. Hoş geldin. Sen baştan gözlerine. Neval Hatun, meyveli tokmak evlerde hükmü nedir buyurur? Neval Hatun, meyveli tüzenlendi. Telefon var bizlerde. İnşallah telefonu aldı Hatun. Sonra cevabını veririm sana inşallah. Alo buyurun. Alo.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Rahmetullah ve berekatuhu. Hoş geldin sen.
2: Allah
0: razı olsun. İyisin. Gözün baştan gözlerine. Allah razı olsun. Buyurun kardeş.
2: Mulla Muhammed Hayat, benim bir ziyade sorum var idi. Ben bazı camilerde çıkanımız yanında olsun, evim yanında olsun diye azan verirdim. Zaten de indi bazı ama indi azan vermeği gedendim. Azan vermeği beni terhib etmirler evvelki tercih.
0: Neden?
2: Yani ben ne bilmirim yani. Ben nezider bir şahıs haz yedirim fazla yakın olalım dine. Saatim de maşallah hoştu, yok o zümmette edirəm. Ama bazı camilere gir çıxım, eski şeyleri kalmayıbdır, böyle ihtimamları kalmayıbdır. Bəs istedirlər orada öz sağlıkçıları, öz sağlıkları insan azan versin ya da Kur'an oxusun.
0: Eydi, bəs bu cami bir şey yaparsan, bu cami yapır böyle işlerle?
2: Aha, bu cami, yani ben zaten evvel babam beni çok şey etdi, yani dedi, get bu camide azan ver, şanınız yanındadır, yaxud da ev yanındadır. Çok getim, bu cami, ama bakıram indi, İstemirler yani dilden diyemirler ama ben. Sen yani anları tasarruftan
0: tamam.

0: azan veren yoktu. Yani bir tane de geldi azan verdi. Yani ses hoş olsa yani aynen, çok hoş olur tamam.
1: Tamam.
0: Ama yani nazar yazan bilmiyorum. Böyle bir muamelat bulundu.
1: Eydi o caminin hocasıyla mullasıyla konuşsa o.
0: İşte o caminin mullası böyledir.
1: Mulla böyledir.
0: Biri falan şahıs şey etsin, o birisi etmez. Yani imam bunu bas kalıp kulağımla yaşadım.
1: Tamam kardeş, sen niyeti ozan okumaktı. Cami'den de niyeti ozan okumaktı. Ama mulla diyen biri buyurun. Sen suabı aldı bitti.
0: Vale.
1: Sen suabı aldı o zaman malı. Bence başka cami'ye bak. Başka yerde oku.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Baştan gözlerine. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olasın. Baştan. Yani bu da bacı karşılığımız yer bütün mullalarımıza. Yani muazzin illa ki ozan okusun. Şerde hocam. Koy başkası da var. Başkası da var. Yani koy teşcih'le onu koy. O da okusun. Bu da okusun. Bu da okusun. Yani beş vakit illa kime nazan okuyayım. Hatta aylığım devletten var ise. Hamdolsun devam etmişim ben. Ama bu cahilde kubla da okusla. Mani çabalık nazar yerimden. Yarın valla mamı yerim lak ederler. Koylar mani başkası yerim gelsin. Yok kardeş. Koy bu da okusun. Bugün bu da okur, bu da okur, bu da okur. Bir şahıs, bir insan çişer okumasın. Madem ki beş insan var, her birisi bir vakit okusun daha iyiydi. Naval Halidi bacımız soru sormuştu. Mevlüt okumak evde. Hatun bak. İlk önce mevlüt okumak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem methetmektir. Peygamber Efendimizin güzel yani ahlaklarını bildirme tıkanışları. Peygamberi sevdirme tıkanışları. Def çalmak da bunda hilaf var ama Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem evinde bir gün cirdeye o böyle baktı özün Hazreti Bakır çi cariye, çi kul, arvat, çi kız Peygamberin önünde def çalırlar. Bayramdı. Hazreti Bakır kaldı özden dedi. Kalkın. Ne çalsız? Peygamber dedi sallallahu aleyhi ve sellem bayramdı. Yani koy çalsınlar. Def çalmakta da böyle bir şey var. Ama mevlütler evde olduğu zaman tamam mullahını özel bir hücreye koyarım. Bu bir. Bir yere koyarım özün. Yok kapı açtı hapsi kızlar görsün. Bu bir. Hatta fitne haram olmasın arada. Çi o mulla okucu mevlütü okuyan gerek o sözleri yani diyesin. Yok şirç olsun içinde. Yok çifir olsun içinde. Yani peygamber peygamberdi. Allah da Allah'tı. Olmaz. Peygamberi Allah Teala'nın seviyesinden çıkardım. Veyahut da bir seyit, bir şıkı bela, öcür bela medhedir mevlütünde sanki bitti daha. Estağfurullah. Olmaz bu bacı kardeşlerimiz. Buna dikkat edelim. Bu işler aparmasın bizi haramlara. Dünya ve ahire bacımız buyuruyor. Zekat parayla altın üzerine. Hatun paranın zekatı var bizde. Telefon bize yönetmen. Böyle buyursun. Alo. Alo buyurun.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Rahmetullah. Hoş geldin kardeş.
2: Ya Şeyh Eysen inşallah.
1: Allah razı olsun. Başlıyorsun sen iyisin.
2: Bizden sizden de. Sağ olasın.
1: Sağ olasın. Gözüm.
2: Ya Şeyh bu faiz meselesi mesela.
1: Ben.
2: Bizde bir arkadaş var idi. Bundan bir neçen vali bir sayırı sahtayla bu bank yoluydan.
1: Ben.
2: Takriben sayırı üzerine bir 10 milyon attılar. Bunu kısırsan veri.
1: Ne yoluydan aldınız zahmetsiz?
2: Bank yoluydan.
1: Bank yoluydan. Eğri para paranı ver banka ibay.
2: Vallahi özü bank bir yer mağara seçer. Şimdi orada sayran kaldı. Ama adam sayranın sayır 30 milyondu. 40 milyon veresen.
1: Tamam. Öyle akıda her dedi. Mağarazda yoksa bankta?
2: Yok bankta.
1: Bankta. O zaman banktan aldı.
2: Altın yoluyla. Bu altın yoluyla. Yine hafta da gitti bu 10 milyon altın varlığın. Aynı orada çaktı.
1: Aynı o. Affedersin. Aynı o center o merkez yoldan alıp sayranı. Arabanı.
2: Aynen.
1: La ilahe illallah.
2: Ha. Biz her cumada hutbodayık. Kayşarı da oturuk.
1: Allah kabul etsin.
2: Biz bu neyden şey edirik, bu inanmırı bize. Dedim ben ne olur senin bu cuma bu muzuğu altın meselesine seçiyor. Bu yüzden hasta aynen gidip 10 milyon varakı ederiz altın şey oluyor. 8 milyon 800 lira saati ayrı altın çıyoruz. Yani 1 milyon 200 lira zarar edip içinde.
1: 1 milyon 200?
2: Ha. 8 milyon 800 lira alıp arazinin.
1: Orada da 3 milyon 62 bin.
2: 3 milyon ha 3 milyon 13 milyon.
1: Yani 4,5 milyon.
2: 4,5 milyon takriben de kaç zarar etti.
1: Diyallah. Hala zelal de kalıp ahiret malı.
2: O hiç o işte inanmır bize ya Şeyh. O her kutbada cuma o da diyorum da ki bu cuma yani bu mevzu asılsın inatırsan.
1: İnşallah. Sen kardeş dönse Facebook'ta yaz Tuşmanif M radyosu. İndi hemen çıkar sen o için. Geçen böyle bunun üzerine konuştum. Edebilsen parçasısın o videonu gönderirsen o için.
2: Vallahi eşittim tasvir ettim özün. Aynen.
1: Ben.
2: Güzel hatta yani evdeyim sen her cuma da hutbe odaya. Benim bu cuma

0: O da bunu bence olası bir 2 dakika. Bu faiz mevzunu o altın mağarası sebeşim.
1: Unutmasam inşallah. Unutmasam inşallah. İnşallah. Oldu.
0: Çok memnunum.
1: Baştan gözlerine sağ olasın. Allah sıkılasın. Allah'ım ona cüle cüle. Bakın bacı kardeşlerimiz. Allah razı olsun kardeşlerim. Yani satıbılar altını. Aynı altın çıtı. Aldılar altın çıtıdan başka altın çıtı satıbılar. 1 milyon 200 zelenle. Özde 3 milyon 362 binler zelenle. Yani 4 milyon 262 binler zelenle. 4 milyon 262 bin zelenle. Baltını alıp filan yerden bir çağla berazına. Özü 10 milyondu, sahipler üzerine 13 milyon 62 binler. 3 yılda ayda 362 bin verer, hatta bitsin bu parayı doldursun. Bıçakı da para filan tüşen altınçıdan altın kaldırasan, gidip başka altınçıya satıp özün 1 milyon 200 zerle biçine bağcı karıştırmaz. Yani faizli üzerine, haramlı üzerine, zerel üzerine, hal ahiret zerel de kalıptı. Vallahi bir arkadaş diri, öz konuştum abicim, diye tüşen konuşundu. Aldı bu faizden, bu faizlerden bir tanesinden alıptı, kızı özünü öldürdü. Kız yandı öldü bitti. Evine ücünü yazdırdı. Onun da üzerine işi düz gelmir. O gelmez de bacı kardeşlerimiz. Neden? Çünkü faiz haramdı bacı kardeşlerimiz. Faiz haramdı. Dedi hatun buyurdu altın meselesi. Bak bacımız. Çarşı fetva lücünası buyurdular. 3 milyondu. Yani kimin 3 milyon dinarı var ise her milyona 25 bin çıkardı yoksula verir. Yani 10 milyon üzerine 3 il yerdi. 3 ildi. Yani 3 milyonu var indi en azından. Bu cünden say. Nanca var para olsay. Her milyona 25 çıkardı. Gelen ile kadar çıktı para, geldi para, girdi fazla esucu oldu. Sayarım özün. 3 milyondan az ise zekat vermem. 3 milyon 3'ten çok ise her milyondan 25 bin çıkardırım. Yoksul insanı veririm. Buna diyorlar zekatül mal, paranın zekatı. Geldiyse de başkasına borcum var. Dedik aynı biraz önce programın başında. Geldiyse o insan bilirsen döndürür. O para sen çiyavda atıp hapsın parasını zıçatın çıkart. Ama o insan kaçtı vermir daha. Dedi yokum vermem. O para öldü daha. Sadece elde olduğu paranın çıkartsın zıçatını. Bu para tarafını. Altın tarafından 20 miskal altındı. 20 miskal altını olan zıçatını verir. Geldiyse bir insanın 10 da kuzu var. O zaman yoktu. Dur. Parası da var evde. Parası var ise bir mıskallık. Özünde 10 da kuzu var. O zaman 20 mıskal var bunun. Çıkaz da çatını. Bir insanın 5 mıskal altını var. Ama 15-20 mıskallık parası var. Yani hapsın. Altını sayılan cihadı. Koy bu para üzerine. Çıkaz da çatını. Vallahu alem. Gelen öbür sorularını bazı kardeşlerimiz. Hala sorular çoktu bizlere aynı vaktada. Çoklarını bitirmedik. Yani maalesef. Çok soruların cevabını bildirmedim sizlere. Aleyküm selam rahmetullah. Ömer Efendi hoş geldin. Allah razı olsun. Baştan gözlerine sağ olasınız. Kardeş Dalia Hatun buyuru Doktor Efendi gözü vaydın. Hamdolsun nacih oldum. Altından başarılı oldum. Bizler hafdeye dua ile bizim için. Elhamdülillah ettik. Nacih oldum. Hemen baba olsaydı bir çoluk kumasın. Özü yüzün afiyet olsun inşallah. Gözü vaydın. Sezer Bayatlı kardeş buyurdu. Oğlu bir tane cigara satsın. Diğer yok. Yok olmaz. Haramdı. Neden? Çünkü cigaranı içmek, kullanmak haramdı. Satmağı da haram oldu. Vermek de başkası da haram oldu. Onun için yerinden haramdı kardeş. O cigaranı satma. 3 dakikamız kalıptı ama maalesef vaktimiz geçirdi. Hele soru bizlere çoktu. Bakın bacı kardeşlerimiz Celak'ın öbür sorularımıza Süsü Hatun aleyküm selam rahmetullah baştan gözlerine Allah razı olsun cümlemizden. Yusuf Anasub yürü enceyi suvap etmek, sadaka etmek nene baba ölüp sene yapmıyoruz. Şimdi diğer sene hatun bizde sadaka çiğere bölünü. Şimdi bana bir bardak suyu verdi. Programda bu suyu içirem, konuşuram. Manca içirem üstünden suvabı olur. Ama benim için bir boru çaktı. Her su zorundan içirem o borudan. O sadaka cariyadı. Ne kadar o boru kalıptı su çıkır içinden. Sağ uçak suya bir yazdı rahmetli daha için. Nene baba için. Hani benim için bir bardakı verdi. Hani devamlı su gelsin benim için. Bana dikkat edin. Yani diyerek bir kuyu kazmak var ise. Eminsen bir sen kuyu kazırlar. Yardıma kabilsen. Desem baba selam. Bana 10 bin liram var. Verin bu kuyu kazmağına. Katılalım sudan. Bu işi yap. Bir okulda. Bir meştepte okulda bir cami yer edilir veya bir okulda mektebe kütüphane kitap bırakırlar. Refmef de alözlerden beraber. Bahapı su yaptı. Kapı öcüne ışık yoktu. Bir ışık bırak. O ışık ne kadar işlirse sana ya Rab su abine ne bamçul olsun. Yaşı bir aydı, beş aydı savaş su abi yazılı bazı karışlarımız. Bana dikkat edelim. Kapı öcünde bir tasarlık var ise arabalar zelal görür. Oranı doldursa bu su yaptı sen için. Ne kadar o arka olmayıp hele onca yer. Hapı savaş ne yapar için su yaptım. İstiğfar da var. Her ne zaman sonra dua etmek de var. Allah kabul etsin. Hapı uzdan Allah affetsin. Ölenleri diriler inşallah Teala. Ulaştık son dakikaya. Bacı kardeşlerimiz. Dedik öbür soru oldu ki bir insan soru bizden. Diri yerimi sattım. Konuşum geldi yıkaladı bana. Etablaştı bana. Hakkı var yoksa yok. Diğer şeriatta hakkı var. Bakın bazı kardeşlerimiz. Tüçanın konuşusu. Evin konuşusu. Ortağı. Bir yerde mirasta sahiden ortak var. Kardeştir, bacıdır, ammı oldu, oğlum. Bunlar daha yani öcdadı koyduğum başka yabancıdan. Benim hakkım var, şeriatta şefaat var. Kanunda da var, Irak kanunda da var, şeriatta da var. Bir yeri satsan ben daha özdeyim. Ben daha uyguna ben istesem. Hakkım var diyesen kime satsam filan amanca 40 milyona. Allah 40 milyonu ben isterim. Hakkım var şer'an kanunan diyeyim sana satma başkasına bir yeri ben kaldırırım. Ortak bir de sağ konşu. Yani sağ solu. Hemen en yakın konşu. Bunların hakkı var bacı kardeşlerimiz. Ben isterim damımı satım yanaşam konşu diyeyim yoksa yok selözüne. Selemen satıram. İstirse hocam araya. Başkasını satacağım. Yani demeyesin ben sattı konuşuluğumuzu gitti başka bir yabancı insan geldi. Konuşu da böyle, ortak da böyle bacı kardeşlerimiz. Hele sorularımız kalıptı ama maalesef vaktimiz bitti. Allah'tan umut edarek faydalı vakitler geçtiniz bizlerden. Çok sağ olasız dinlemek uza. Çok sağ olasız bu yorumlar uza, sorular uza. Çok sağ olasız bizler aramak uza bacı kardeşlerimiz. Radyoyu aramak uza. Radyoyla Allah Teala razı olsun. Sizden Allah Teala razı olsun. Gelecek hafta yok. Çi hafta yönetmenden izin aldık. Çi hafta gider Umre'ye. Çi haftadan sonra inşallah Teala döndük. Bir daha sizlerden programımız devam eder. O zamana kadar Allah'a ısmarladık sizler. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: Türkmen FM Uyduru Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başkomutan Ali Fahri Hezzeydi tüm güvenlik teşkilatlarının güvenlik hazırlık seviyesinin yükseltilmesi talimatını verdi. Devlet yönetimi itilafı 30 Eylül'den sonra silahın yalnızca devletin elinde toplanmasına yönelik adımların takvimine uyulması çağrısında bulundu. Musul Valisi Abdülkadir Dahil Türkiye'den ithal edilen 600 megawatt elektriğin Musul, Kerkük ve Salahattin illerinde 200'er megawatt olarak dağıtıldığını açıkladı. Terörle Mücadele Teşkilatı Başkanı Kor General Zeyd El Musavi, Federal Polis Komutanı Kor General Muhammed El Fahad'la güvenlik koordinasyonunun güçlendirilmesini görüştü. Kerkük Operasyonlar Komutanı Maan Veday, kışkırtıcı ve yalan haber sayan sayfalara sıkı yasal işlemler uygulanması talimatını verdi. Sismik Gözlem Merkezi geçen Temmuz ayında Irak'ta 57 deprem kaydedildi dedi. Eğitim Bakanlığı 2026'nın ilk 6 ayında 1,5 milyar Irak dinarı geri tahsis edildi dedi. Emeklilik Kurumu emeklilere yönelik kıdem tazminatı ödemelerine ilişkin işlemlerin tamamlandığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve İdari Gelişim Yüksek Enstitüsü'nün 32. eğitim programı için başvuruların açıldığını duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mescidi Aksa'ya yönelik yapılacak her türlü tecavüz milletimizin değerlerine yapılmış kabul ediliyor dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail hala barış planının uygulanmasını engelliyor ve Gazze şeridinden çekilmelidir dedi. İsrail güçleri Batı Şeria'daki Tubas kentiyle Akaba beldesine baskın düzenledi. İsrail ordusu Güney Lübnan'da patlayıcının infilak etmesinde 2 askerin öldüğünü, 4 askerin yaralandığını belirtti. Yemen'deki Husiler Adan Körfezi'nde Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankerini balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian dini lider Müşteba Hamane ile iletişim kurmak şu anda oldukça zor dedi. Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri çok büyük miktarda mühimmata sahip dedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin askeri malzeme taşıyan iki kurgu yük gemisine hedef aldığını bildirdi. Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaleti yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
2: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
4: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يؤكد أن رفع مستوى الجاهزية الأمنية يأتي في إطار استمرار ديمومة الجاهزية العالمية لجميع تشكيلات القوات الأمنية وتعزيز قدرتها على أداء واجباتها. ائتلاف إدارة الدولة يدعو إلى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر سلاح بيد الدولة بعد 30 أيلول المقبل. محافظو نينوى وعبد القادر الدخيل يؤكد توزيع 600 ميجاوات من كهرباء تركيا المستوردة على 3 محافظات بواقع 200 ميجاوات لمحافظة نينوى و200 ميجاوات لمحافظة كركوك و200 ميجاوات لمحافظة صلاح الدين. رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوش الموسوي يبحث مع قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن محمد قاسم الفهد تعزيز التنسيق الأمني المشترك. قائد عمليات كركوك اللواء الركن معد بداي يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتمد على التحريض وبث المغالطات والإساءة. هيئة الرصد الزلزالي تسجل 57 هزة أرضية داخل العراق خلال تموز الماضي. وزارة التربية تسترد 1.5 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من 2026. هيئة التقاعد تعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين. وزارة الداخلية تعلن فتح باب التقديم للدورة التأهيلية 32 في المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري. شرطة الغابات في السليمانية تلقي القبض على متهم بإشعال حريق دوكان الذي التهم 30 دونما من المزارع والأشجار. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن تركيا تعد المسجد الأقصى أحد مقدساتها وأن أي اعتداء عليه يعد اعتداء على قيم الشعب التركي. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن إسرائيل لا تزال تعرقل تنفيذ خطة السلام وعليها الانسحاب من قطاع غزة. قوات الاحتلال تقتحم مدينة توباس وبلدة عقبة بالضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة بانفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان. الأمم المتحدة تحذر من أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. استمعتم إلى موجزا لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
2: تركمان FM كارتك فريكانسمز 90.1.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.